Muhakkak ki senin Rabbin, evet o, kendi yolundan sapanları da, doğru yola gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine onun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilenden hayvandan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşılarına orada entrika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar. Onlara bir ayet geldiğinde, okunduğunda, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah, elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler, yapıp durdukları hileler sebebiyle Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Allah, kimi doğru yola iletmek isterse, onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse, göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah, inanmayanları işte böyle cezalandırır. Bu din, Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz, öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah, onların hepsini bir araya topladığı gün, ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız der. Onların insanlar arasındaki dostlarıysa, ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Allah buyurur ki, Allah'ın dilediği hariç olmak üzere, içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin, hikmet ve ilim sahibidir. İşte böylece, işledikleri günahlardan ötürü, zalimleri birbirine yandaş yaparız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu da demektir ki halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak etmemektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rahmet sahibidir. Tıpkı sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi, eğer isterse sizi ortadan kaldırır ve arkanızdan yerinize dilediği bir kavmi getirir. Size bildirilen mutlaka gelecektir. Bunu önleyemezsiniz.
De ki, ey kavmim, elinizden gelen ne varsa yapın, ben de yapacağım. İleride göreceksiniz, yurdun sonu kimin olacak? Şu muhakkak ki, zalimler iflah olmaz. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp, zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlara dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor. Fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, böyle istiyor diye Allah'a iftira ederek keserken üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa, o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan sapmışlardır. Doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapılanları da yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz O sizin için apaçık bir düşmandır. Koyundan iki, keçiden iki olmak üzere 8 eş. De ki, o bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, o bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Allah o zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. De ki, bana vahyedilende murdar et, meyte veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak şartıyla kim yasaklananlardan yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir. Yahudilere mahsus olmak üzere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyununsa iç yağlarını onlara haram kıldık. Taşkınlıkları yüzünden
onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru sözlüyüz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun suçlu topluluğa vereceği ceza da geri çevrilemez. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram saymazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte bu yalana şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. Bu da, Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı sayesinde bir iyilik yapmamış kimseye Rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini bölüp gruplara ayıranlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir.
Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O, ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve o hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Araf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu, kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında, biz gerçekten zalim kişilermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden uzakta değiliz. O gün ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerine ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O, secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu, ben sana emretmişken, seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, artık sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, haydi. Sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım
ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın.''

Allah buyurdu: Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyuruldu ki: Ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşip dilediğiniz şeyden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı. Ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Onlara, ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı? Ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olmak üzere inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır, buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız, dedi. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları! Şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O'na çevirin. Kendisine İçten bir inanç ve bağlılıkla O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. O, bir grubu doğru yola iletti, bir grup da sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte bilmek isteyen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Adem oğulları! İçinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler

Peygamberler gelir de onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini asılsız sayandan daha zalim kim vardır? Onlar kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz ilahlarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada, cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ''Ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver.'' diyecekler. Allah da, ''Zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz.'' diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, ''Sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın.'' Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler. Ve aralarında bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar, ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, ''Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma.'' derler. Araf ehli, simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki, ''Ne topladığınız güç, ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Bakın onlara ne deniyor. Girin cennete, artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline, suyunuzdan

toplum için yol gösterici ve rahmet olarak içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar gerçekleştiği gün derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de putlar kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da, buyurma da yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler, biz seni gerçekten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz dediler. Nuh şöyle cevap verdi. Ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Şu var ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminden ileri gelen kafirler, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz dediler. Ey kavmim dedi, ben akılsız değilim ama alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size iyi niyetle öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için İçinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve
yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı.

O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardansan bizi tehdit ettiğini, azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, İçlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız dediler. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz diye karşılık verdiler. Derken, o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar. Ve ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Bunun üzerine onları dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önce insanlardan hiçbirinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan kâfirlerdendi ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında pusu kurup oturmayın. Düşünün ki

0: az sayıdaydınız. Sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O, hükmedenlerin en iyisidir.
1: En'am suresi 111-165. ayetler ve A'raf suresi 1-87. ayetlerin yer aldığı 8. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Serlevha Ayetler. Rum Suresi 57. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Artık o gün zulmedenlerin beyan edecekleri mazeretleri fayda vermeyeceği gibi, onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmez. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kafirler için acı son. Allah insanı yaratmış, ona akıl vermiş ve bir takım sorumluluklar yüklemiştir. İnsanın başta gelen görevi Allah'a iman etmek, onun emir ve yasaklarını yerine getirmektir. Bunlara riayet ederek Müslümanca yaşayıp iman üzere ölenler, cennette türlü türlü nimetlerle karşılanacaklardır. Buna karşılık Allah'ı inkar eden ve kafir olarak Allah'ın huzuruna çıkanlar içinse iş işten geçmiş olacaktır. Artık onların ileri sürecekleri mazeretler geçerli olmayacak, tekrar dünyaya dönerek orada salih ameller işleme talepleri kabul edilmeyecektir. Çünkü hesabın varlığı hiçbir mazeret bırakmayacak şekilde delillerle ortaya konulmuş olacaktır. Bu ayetten almamız gereken mesajsa, can boğaza gelmediği sürece Allah kulun tövbesini kabul eder. Aşr-ı Şerif. Ali Turhan. Rum Suresi 54 ila 60. ayet-i kerimeler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüzlüğe düçar eden, saç ve sakalınıza ağartan Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün, dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar, haktan, oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenler ise şöyle derler: andolsun ki siz, Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin ileri sürecekleri mazeretler fayda sağlamayacak, onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İman etmeye yanaşmayanlar sakın seni telaşlandırıp yanlış yapmaya sevk etmesin.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'ın temel konuları.
1: Hoş geldiniz. Bugün Kur'an'ın temel konuları kitabından yine 3 mesaj aktaracağım. Bugün 9. cüzdeyiz. Tarihin en önemli dönemleri peygamberlerin yaşadıkları asırlardır. Çünkü onlar tevhid ve şirk mücadelesinde müminlerin önderleridir. Allah'ın Rab, Allah'ın hakimiyet sahibi olduğunu bütün dünyaya tebliğ eden ve insanları dünyevileşme tehlikesinden koruyan kişilerdir. 9. cüzde Araf suresinin son tarafı ve Enfal suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki ilk mesaj, peygamberlerin mücadelesi konusudur. Tarihte tevhid ve şirk mücadelesi, insanoğlu var oldukça devam edecektir. Bu cüzde Araf suresi, peygamberlerin mücadelelerinden örneklerle tanımlanmaktadır. Söz konusu örneklerden en uzunu, Hazreti Musa dönemiyle ilgilidir. Burada Hazreti Musa'nın Firavun ile mücadelesi, o dönemde Müslüman olan sihirbazların Firavun'un katliamıyla şehit olmaları gerçeği. Hazreti Musa'nın ve ashabının Firavun'un zulmünden kurtulma çabaları ve hicret talepleri, ayrıca o dönemde yaşanan kıtlık, tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan yağması gibi belalar sonunda Firavun'un Hazreti Musa ve ashabına hicret için izin vermesi, ancak sonra sözünden dönüp ordusuyla Hazreti Musa ve ashabın takip etmesi ve sonunda ordusuyla beraber denizde helak olması aktarılır. Bundan sonra Hazreti Musa'nın kutsal bölge Sina Dağı'na gitmesi ve orada 40 gün kalması, daha sonra kendisine vahyin yazılı levhalar halinde verilmesi, o dönemde Yahudilerin sapmaları ve ihanetleri anlatılır. Mesela denizi geçerek Firavun'un şerrinden kurtulan İsrailoğulları, daha kurtulur kurtulmaz puta tapan bir kavim görünce Hazreti Musa'dan bir put yapmasını istediler. Hazreti Musa ise onlara büyük bir cahillik yaptıklarını söyledi ve nasihat etti. İsrailoğullarının ikinci ihanet ve sapmaları ise, yanlarından 40 günlüğüne ayrılan peygamberleri Hazreti Musa'dan sonra hemen altın, gümüş ve mücevherlerden oluşan bir buzağı yapıp tapmalarıdır. Sonra Ashab-ı Sebt, yani cumartesi ashabı Yahudilerinin diğer hileleri anlatılır, sıralanır. Dokuzuncu cüzden alacağımız ikinci mesaj ise, Allah'a olan ilk sözümüz, ahdimiz. Allah'a ilk ahdimiz, sen bizim Rabbimizsin sözüdür. Bu cüzün ikinci bölümünde ise, Kalu Bela olayıyla başlayan ilk ahit, söz hatırlatılır. Allah'ın Esma-i Hüsna'sının, yani güzel isimlerinin doğru anlaşılması gerektiği bildirilir. İnsanın şirk koştuğu putlar ve şeytanlar açıklanır ve bunlara karşı mücadele edilmesi istenir. Kur'an okunurken bile şeytanın pusuda olup vesveselerle kandırabileceği bildirilir ve Euzu Besmele ile şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak gerektiği açıklanır. En'am suresi dua, zikir, tesbih ve secde emriyle sona erer. 9. cüzdeki 3. konuysa dünyevileşme tehlikesidir. Allah rızası için çalışmayı, tebliği, cihadı terk etmek, dünyevileşmektir. Bu cüzün son bölümünde Enfal suresi başlar. Bedir savaşındaki ilk galibiyet ve ganimet problemi açıklanır. Çünkü savaştan sonra bütün gruplar ganimetlerin kendilerine ait olduğunu iddia etmiş ve bir husumet ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Enfal suresinin baş tarafı indirildi ve ganimetlerin hepsinin Allah ve Resulüne, yani devlete ait olduğu açıklandı. Bütün zaferin ve ganimetlerin Allah'ın yardımıyla kazanıldığı hatırlatıldı. Ancak müminler hatalarını anlayıp pişman oldukları ve tövbe ettikleri için yeni inen ayetlerde ganimetlerin humusu 1/5 Allah ve Resulüne devlete kalacak, 1/4 ise mücahitler arasında dağıtılacak şekilde uygulama başlatılır. O dönemde savaş teçhizatını her mücahit kendisi tedarik ettiği için ganimetten hisse sahibi oluyordu. Ama daha sonraları devlet, askerinin bütün ihtiyaçlarını ve savaş durumunda teçhizatını tedarik ettiği için ganimetler tümüyle devlete kaldı. Ayrıca bu 9. cüzün son bölümlerinde müşriklerin tuzakları, tutarsız talepleri ve kaçınılmaz savaş gerçeği aktarılır, Müslümanların savaşa hazır olmaları istenir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Dokuzuncu cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Araf suresi 88 ila 206. ayetler ve Enfal suresi 1 ila 40. ayetler yer almaktadır. Araf suresi 206. ayette tilavet secdesi vardır.
2: Euzu billahi mineşşeytan.

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler. Ey Şuayb, ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek, Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hükmünü ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız, dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında yere serilip kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanlar oldu. Şuayb onlardan ayrıldı ve bu arada, ey kavmim dedi, ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı, dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceliğin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülkenin halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik, onları günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu? Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle birlikte serbest bırak. Firavun şöyle dedi. Eğer bir mucize getirdiysen veya gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan. Ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler.
O da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyurursunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın asanı yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterisi yaptılar. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, seni ve ilahlarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun, biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz, dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinindir. Onlar da, sen bize gelmeden önce de, geldikten sonra da bize işkence edildi, dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar, dedi. Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir. Biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz, dediler. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık
ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi, İsrailoğullarını da içini bereketlerle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapıp yükselttikleri binaları yerle bir ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine, "Ey Musa, onlara ait putlar gibi sen de bizim için bir put yap," dediler. Musa dedi ki, "Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir." Musa, "Size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Halbuki o sizi diğer toplumlara üstün kılmıştı," dedi. "Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Musa ile 30 gece için sözleştik ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, "Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme." Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o, "Rabbim, bana görün, sana bakayım," dedi. Rabbi, "Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin," buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, "Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim." Allah, "Ey Musa," dedi. "Ben mesajlarımı iletmek ve sözüme muhatap kılmak için insanlar arasından seni seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol." Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, "Bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar sadece yapmakta olduklarından dolayı cezalandırılırlar." Tur'a giden Musa ayrıldıktan sonra kavmi, ziynet eşyalarından böğürebilen bir buzağı heykelini ilah edindiler. Görmediler mi ki o, onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu ilah olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, "Eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız." Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?" dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, "Ey anamın oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma," dedi. Musa, "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin," dedi.
Allah buyurdu ki, buzağa tapanlar yok mu? İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbekâr olup da iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa tayin ettiğimiz vakitte buluşmak üzere kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, "Ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik." Allah buyurdu ki, "Azabıma dilediğimi uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım." Onlar ellerindeki Tevrat'a ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar. İşte bunlardır kurtuluşa erenler. De ki, "Ey insanlar! Gerçekten ben, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız." Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve bu yolda adil davranan bir topluluk da vardı. İsrailoğullarını nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa, "Asanı taşa vur" diye vahyettik. Taştan 12 göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdik. "Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin" dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil, fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara "Şu şehre yerleşin. Orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanlarımızı daha da artıracağız" denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler, sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap indirdik. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün, avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken, tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk, "Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki?" deyince onlar, "Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye, bir de sakınıp çekinirler ümidiyle" şeklinde cevap verdiler. İşte böylece
onlara kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince, biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık, haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. İşte o çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik. Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarılırlar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine dağ bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız dedik. Rabbin Ademoğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil.

Elbette öyle, tanıklık ederiz, dediler. Biz böyle yaptık ki, kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut, önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine taktığı, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı, hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yarattıklarımız arasında hakka götüren ve o yolda adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum. Ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberde delilikten eser yoktur? O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim, ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan bir toplum için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi tek bir candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır. Hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince,
Allah'ın kendilerine verdiği bu nimet hakkında sanki nimeti veren Allah değilmiş gibi ona ortak koşarlar. Allah, insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar, kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur, ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddialarınızda doğruysanız hadi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki, haydi ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın, sonra bana karşı planınızı kurun, göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim velim, kitabı indiren Allah'tır. O iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınızsa ne size yardım edebilirler, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri, içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytanların dostları olan inkarcılara gelince, dostları onları azgınlığa sürükler. Onlar da azgınlıktan hiç geri durmazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an, Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki, rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek, alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminlerseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde, Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah'sa iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu. Ki böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim,
batılı geçersiz kılar.

bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi arttırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: "Şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun." Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son. Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın. Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki, onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Size bırakılan emanetlere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah.

0: Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, duyduk duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. Hatırla, bir de şöyle diyorlardı. Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tövbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Onlar hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde Mescid-i Haram'a müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar servetlerini, insanları Allah'ın yolundan engellemek için harcarlar. Yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak, daha sonra da yenilenecektir. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın. Pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle. Eğer yaptıklarına son verirlerse geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevladır. Ne eşi bulunmaz yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Araf suresi 88 ila 206. ayetler ve Enfal suresi 1 ila 40. ayetlerin yer aldığı 9. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren: Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Fatih Okumuş. Hucurat Suresi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله

اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar var ya, işte onlar Allah'ın kalplerini takva hususunda sınadığı kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı, işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar, işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle kavgaya tutuşursa, hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Çünkü alay edilenler, edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi aşağılamayın. Birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tevbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinirsiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tevbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. De ki, Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de: boyun eğmenizi bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer samimiyseniz bilmelisiniz ki sizi imana yöneltmekle asıl Allah size lütufta bulunmaktadır. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Hucurat Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Fatır Suresi 15. Ayet.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah'sa hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan O'dur. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Muhtacız Rabbimize. Her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ın fiillerinin arkasındaki hikmeti tam anlamıyla kavramak neredeyse imkansızdır. Öyle ki tatlı ve tuzlu suyun içinden bize türlü türlü balıklar yediren O'dur. Aynı suyun üstünde devasa gemileri yüzdüren, geceyi ve gündüzü yaratan, ikisinin süresini kıştan yaza uzatıp kısaltan yine O'dur. Eşsiz bir ahenk içerisinde kainatı yöneten yalnızca O'dur. O her şeyin gerçek sahibidir. Dünya hayatında insan olarak sahip olduğumuz her şey O'nun bir emanetidir. Bizim mülkümüz de, gücümüz de, sağlığımız da fanidir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Allah bizim kulluğumuza muhtaç değildir. Almamız gereken bir diğer mesajsa, Rabbimize ve O'nun rahmetine muhtaç olduğumuzu unutmamalıyız.

Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Fatır Suresi 15 ila 26. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Kör ile gören bir olmaz. Karanlıklar ile aydınlık bir olmaz. Gölge ile sıcaklık bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Evlere girme adabı.

Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izini almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Nur Suresi 27. Ayet. Kur'an-ı Kerim'de geçen beyt, dar ve mesken kelimeleri ev anlamına gelmektedir. Bunlardan en çok kullanılan beyt kelimesidir. Kur'an'da beyt kökünden isim ve fiil formunda 73 kelime vardır. Kelimenin fiil formu olan ba'te, gecelemek, beyyete, bir işi gece vakti düzenlemek anlamındadır. Zarf olarak gelen beyat kelimesi ise gece demektir. Kur'an'da isim olarak geçen beyt kavramı, Beytullah, Allah'ın evi olarak Kabe ve mescitler için barınma, geceleme yeri ve yurt anlamında insanlar için kullanılmaktadır. Hayvanlar içinse yuva anlamı taşımaktadır. Bu manada arılar ve örümcekler için kullanılmıştır. Bir de beyt kelimesine eklenerek oluşturulmuş ehli beyt tabiri vardır. Ehli beyt kelimesi kendilerini bir soyun birleştirdiği kişiler demektir. Buna göre ehli beyt de ev halkı anlamına gelmektedir. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem aileleri için kullanılmıştır. Konuyla ilgili ayetler değerlendirildiğinde Kur'an'ın evlerimize birçok anlam yüklediği görülmektedir. Ev insanlar için güvenlik mekanıdır. Her türlü tehlikeden korunmak için evine sığınan insana sadece ecelden kaçış mümkün değildir. Evlerinizde dahi olsaydınız yine de haklarında ölüm yazılmış olanlar ölüp düşecekleri yere geleceklerdi. İddet veya şer'i bir cezanın çekileceği gözaltı mekanı da evlerdir. Bizden önce yaşamış topluluklardan geriye kalan sadece evleridir ve başlarına gelenden ibret almak için bıraktıkları kalıntıları gezmek önemlidir. Kur'an, başkalarının evlerine habersiz girmemeyi ve girerken selam vermeyi emreder. Ev mahremiyetini önceleyen bu emir, ev halkına ait özel durumların alakasız gözlerden korunmasını ve eve girip çıkanlar hakkında ortaya çıkabilecek yanlış anlaşılmaların önünü kesmeyi hedeflemektedir. Konu girişinde verdiğimiz Nur Suresinin 27. ayeti, Ensardan bir hanımın Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben evimde öyle bir durumdaydım ki, o bulunduğum durumda beni kimsenin görmesini istemiyordum. Fakat akrabalarımdan erkek olanlar, sürekli ben o haldeyken içeri giriyorlar. Bense onların beni görmelerini istemediğim bir haldeyim, ne yapayım?" şeklindeki şikayeti üzerine nazil olmuştur. Benzer bir durum hakkında Hazreti Peygamber'e, "Annemizin evine girerken de izin isteyecek miyiz?" diye sorulmuş. Efendimiz evet cevabını vermiş. "Onun benden başka hizmet edeni yoktur. Her girişimde izin mi isteyeyim?" sorusuna karşılık, "Onu uygunsuz şekilde görmek ister misin?" diyerek mukabelede bulunmuştur. İçeri girmek için kapı önünde izin bekleyen kişinin kapıya gözlerini dikerek değil, yüzünü sağa veya sola çevirerek beklemesi gerekir. Hazreti Peygamber Ebu Said el-Hudri'yi kapıyı tam karşına alarak bekleme sözleriyle uyarmıştır. Bununla birlikte bir yere girmek için izin isteyen kişi bu isteğini en çok 3 defa tekrar etmeli, buna rağmen izin ifade eden bir karşılık alamazsa dönüp gitmelidir uyarısında bulunmuştur. Kişinin kendi mülkü olan evin içinde bile olsa, kendinden başkasına ait olan odalara habersiz ve selam vermeden girmesi de edep ve dindarlık açısından sakıncalıdır. Ayrıca evdeki çocukların ve hizmetçilerin diğer aile fertlerinin odalarına ve özel mekanlarına girip çıkarken dikkatli davranmaları gerekir. Bu durum Nur Suresi 58. ayetle açıklanmış, yetişkinlerin sabah namazından önce, öğle sıcağından ve yatsı namazından sonra dinlenmek için odalarında uygunsuz şekilde bulunabilecekleri göz önüne alınarak çocuklar ve evde çalışanlar izinsiz girme konusunda uyarılmıştır. Evde bulunan ergen gençler için de aynı durum geçerlidir. Sizden olan çocuklarınız ergenlik çağına girdiklerinde kendilerinden öncekiler, büyükleri izin istedikleri gibi onlar da izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sahibi olmadığımız evlere izinsiz girmek kadar, onları gözetlemek de dinen yasaklanan davranışlardandır. Böyle bir durumla karşılaşan ev sahibi,
bakan kimseye bir zarar verse, hukuki olarak herhangi bir cezayı hak etmez. Çünkü bakmak eve girmek gibi görülmüş ve haneye tecavüz kapsamında ele alınmıştır. Hazreti Peygamber, başkasının evinin içine bakmak, ev sahibinden izin almadıkça helal olmaz buyurmuştur. Terk edilmiş ya da kimsenin yerleşmediği, ancak içinde bize ait eşyanın bulunduğu oteller, dükkanlar ve benzeri gibi her isteyenin girip çıkmasına, oturup kalkmasına, alışveriş yapmasına açık bulunan yerlere girmek için andığımız usule göre izin almak gerekli değildir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Nur Suresi 29. Ayet. Evlere izinsiz girmeyle ilgili bir durumda Nur Suresi 61. ayette karşımıza çıkar. Bu ayette engelli ve hasta olanların güçleri yetmeyeceği için Allah yolunda savaştan sorumlu olmadıkları, ordu savaşa gidip onlar geride kaldıklarında ihtiyaçlar, örf ve adetler göz önünde bulundurularak akraba ve dostların birbirinin evinden sahibinin iznini almaksızın yiyip içmelerinin caiz olduğu anlatılmaktadır. İnsanın doğal ve manevi gelişimi açısından en uygun çevre aile ortamıdır. Ev de bir bakıma ailenin kalesidir. Anne, baba, çocuklar ve yakın akrabalardan oluşan aile müessesesi toplumun ayakta durmasına katkı sağlamakta, evler ne kadar mahremiyet yönünden korunaklı olursa aile de öyle güçlü kalmaktadır. Görgülü kuşlar gördüğünü işler sözü, çocukların ailede gördüklerini taklit

0: ederek davranış oluşturduklarını veciz bir şekilde ifade etmektedir. Aile ortamının oluştuğu evlerin ilk eğitim mekanı yani bir nevi okul olduğunu, diğer alınan bütün eğitim öğretim faaliyetlerinin bu temel üzerine bina edildiğini akıldan çıkarmamak gerekir. Temelin sağlam olması yapıyı güçlü kılar. Su bulanıksa üzerine temiz suyun eklenmesi onu temiz yapmaz, bulanıklığı devam eder. Bu nedenle ailenin temizliğinin korunması zorunludur. Bu kurumda verilen eğitimin arı duru olması esastır. Aile ortamında fertler büyüğüyle küçüğüyle bir eğitim seferberliğine girer, bir okul gibi teşkilatlanırsa Allah'ın rızasına uygun bireyler yetişecektir. Bu konuda anne ve babalara büyük görev düşmektedir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. İshak Danış. Mümin Suresi 61 ila 68. ayeti kerimeler.
3: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, içinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkârdır. Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yok. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler, işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. O diridir, ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O, sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece ol der. O da oluverir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo. Kur'an'da Kur'an. Kur'an'da

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. İsra Suresi 106. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Ali İmran Suresi 92 ila 101. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrail oğullarına helal idi. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin

hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanımazsa, şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli! Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli! Gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kâfir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: efendime söyleyeyim.
1: Sakın terki edepten, küy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habib-i Kibriya'nın hapgâhıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycûr-i Adem zâil, amandan açıldı mevcudat çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nabi bu dergâha, metaf-ı kutsiyandır bu segâh-ı enbiyadır bu. Nabi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Serlevha Ayetler. Yasin Suresi 78 ila 79. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O, yaratmanın her türlüsünü bilir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ın her şeye gücü yeter. Öldükten sonra dirilmeye iman etmek, dinimizin en önemli inanç esaslarından biridir. Ahirette hesaba çekilmenin, bunun sonucunda da cennete veya cehenneme gitmenin söz konusu olabilmesi için, önce yeniden dirilişin gerçekleşmesi gerekir. İşte bundan dolayıdır ki, inkar edenler önce yeniden dirilişi inkar ederler. Allah Teala da onların bu inkarlarına karşılık ilk başta nasıl yaratıldıklarına bir

bakmalarını ve ilk yaratılışı yapanın öldükten sonra da diriltmeye kadir olduğunu veciz bir şekilde ifade etmektedir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, insanoğlunu yoktan var eden Allah'ın yeniden diriltmeye elbette gücü yeter. Almamız gereken bir diğer mesajsa, kış gelince bir manada ölen tabiat, baharla birlikte yeniden hayat buluyorsa, ölen insan da yeniden diriltilecektir.

فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا

الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي

0: Yasin-i Şerif.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif.
3: Mesud Kurbani. Vakıa Suresi 1 ila 38. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar. İşte onlar, nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Hazreti Eyüp ve Sabır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyüp'ü da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip, kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. Enbiya Suresi 83 ve 84. ayetler.

0: Eyyub aleyhisselam, Kur'an'da adı geçen ve Allah'ın kendilerine ilim ve hikmet verdiği bildirilen peygamberlerdendir. Bu ayette Hazreti Eyyub'un başına gelen dertle buna gösterdiği sabır ve sonunda ulaştığı mükafattan bahsedilmekte, onun yaşadığı uzun ve acı olaylara kısaca bir hatırlatma yapılmaktadır. Hazreti Eyyub, önceleri sahip olduğu zenginlik ve bahtiyarlığın sonrasında imtihan ve sıkıntılara uğramış, varını yoğunu ve bütün çocuklarını kaybetmiş, tüm bunlara ve çektiği ağır hastalıklara karşılık gösterdiği sabır nedeniyle Allah tarafından ödüllendirilmiştir. Nitekim Sa'd suresinde, "Ey Muhammed! Kulumuz Eyyub'u da an. Hani o Rabbine, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu," diye seslenmişti. Biz de ona, "Ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su," dedik. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik. Şöyle dedik, "Eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma." Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Buyurulmak suretiyle Hazreti Eyyub'un ilahi yardıma mazhar oluşu anlatılmaktadır. Bu ayette ifade edildiği üzere Hazreti Eyyub ağır bir hastalığa yakalanmış ve hastalıktan kurtulmak için Allah'ın merhametine sığınarak ondan şifa dilemiştir. Yüce Allah duasını kabul etmiş, ayağını yere vurmasını, çıkacak suyla yıkandığında iyileşeceğini bildirerek ona sağlığını, kaybettiği mal ve mülkünü fazlasıyla vermiştir. Eyyub aleyhisselam, başına gelen bütün musibetlere rağmen şikayet etmeyen, sabır timsali olarak bilinen bir peygamberdir. Bildiğimiz gibi sabır, Kur'an'ın üzerinde önemli durduğu bir meziyet olup, birçok yerde bu konudan bahsedilmektedir. Sabır, zorluklarla, sıkıntılarla mücadele edebilme yeteneğidir. Hayatın güçlükleri karşısında pes etmemek, yaşama ümidini hiç kaybetmemektir. İnanmış bir insan sabrıyla tüm zorlukların üstesinden gelir. Neden, niçin oldu, niye benim başıma geldi diyerek isyan ve huzursuzluğa düşmek yerine, Allah'a iman etmenin ve sabırla onun desteğine, yardımına sığınmanın gönül huzurunu yaşar. Yaşadığımız her olayda, karşılaştığımız her musibette mutlaka bir hikmet vardır. Hiçbir şey rastgele ya da boşuna değildir. Bizi üzen, sıkan, rahatsız eden bir durumla karşılaştığımızda hemen soğukkanlılığımızı yitirip yılgınlık ve telaşa kapılmak yerine bu olayın hakkımızda bizim bilemediğimiz hayırlar taşıyabileceğini düşünmeli, sabır ve metanetimizi koruyabilmeliyiz. Başlangıçta feveran ve isyan ettiğimiz bir hadise, zaman içinde şükredeceğimiz bir sonuca dönüşebilir. Nitekim ayette, "Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz." buyurularak bu hakikate dikkatimiz çekilmiştir. Şunu bilmeliyiz ki Rabbimizin kahır gibi görünen tecellilerinde lütuf, şer, kötülük gibi görünen tecellilerinde de nur gizli olabilir. Sabır timsali Hazreti Eyyub başta olmak üzere bütün peygamberler yaşadıkları sürece çok çetin imtihanlardan geçirilmiş, sabrederek sonunda hem dünyada hem de ahirette kazançla çıkmışlardır. Hazreti Yunus'un balığın karnından karaya çıkması, Hazreti İbrahim'in ateşten, Hazreti İsmail'in kesilmekten kurtulması, Hazreti Musa'nın denizleri aşıp çöller geçmesi, Hazreti Yusuf'un kuyuda başlayıp kölelik ve zindanla süren zorlu imtihanının sultanlıkla neticelenmesi ve nihayet sevgili Peygamberimizin müşriklerden gördüğü muhalefet, hicret, savaşlar gibi olayların ardından Mekke fethiyle zirveye çıkan başarıları hep ilmek ilmek örülmüş muhteşem sabır örnekleridir. Eğer Rabbimizin rızasını kazanan sevdiği bir kul olmak istiyorsak, iman edip salih ameller işlemenin yanı sıra ahlaki olgunluk sahibi olmaya çalışmalı, özellikle de takva elbisemizi mutlaka sabır ziynetiyle süslemeliyiz. Hayat hepimiz için farklı biçimde tezahür eden bir imtihandır. Bu imtihanı kazanabilenler ancak iman ve sabır sahibi olabilenlerdir. Yüce Mevlamız, "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele" buyurmaktadır. Sabırlı kullara Kur'an'ın duyurduğu en büyük mucize, şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenleri sever. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir ayetleriyle ifade edilmiştir. İnanmış bir insan için Rabbinin daima kendisiyle beraber olduğunu hissetmesi, Allah'ın sevgisine mazhar olduğunu bilmesi ve hesapsız mükafatla müjdelenmiş olması ne büyük mutluluktur. Böyle bir inançla aşılamayacak engel ve üstesinden gelinemeyecek bir zorluk olabilir mi? Sabır, musibetin ilk isabet ettiği anda gösterilen metanettir. Nitekim çocuğunun kabri başında ağlayan bir kadın, tavrı sebebiyle yaptıkları bir uyarıda Hazreti Peygamber, "Sabır, musibetle karşılaştığın ilk anda tahammül edebilmektir" buyurmuştur. Hazreti Eyyub aleyhisselam'dan bahseden bu ayetlerde sadece onun sabır ve teslimiyetine değil, duayla Rabbine yakarışına da dikkat çekilmektedir. Hastalığı süresince bu yüce Resulün, "Şüphesiz ki ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin" virdiyle Rabbine yalvarıp dua ettiğine işaret edilmektedir. Anlaşılıyor ki dua ve Allah'ı hatırlamakta, güçlüklerle beraber ve zorlukları yenmede bizim için en önemli moral ve manevi güç kaynağımızdır. Ölüm, hastalık, rızık sıkıntısı ve daha ne tür bir imtihan yaşıyor olursak olalım, Allah'ın ismini anarak ve ona gönülden dua edip yalvararak derdimize derman, hastalığımıza şifa bulacağımıza dair ümidimizi ve moralimizi kuvvetli tutabiliriz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, halkımız tarafından adeta sabır, Hazreti Eyyub'la özdeş görülmektedir. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'de onun yaşadıkları üzerinden buna benzer olayları yaşayan ve yaşayabilecek olanlara sabır ve dua ile selamete erişebileceğinin somut örneği verilmiştir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mükremin Bayır. Naziat Suresi 27 ila 46. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. İnsan Suresi 23 ila 31. ayeti kerimeler.

يدخل من يشاء في رحمته.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
0: Özün sözü.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Züyyine lillezine keferul hayatud dünya ve yeskharune minellezine amenu. Vellezine ettekav fevkahum yevmel kıyameh. Vallahu yerzuku men yeşâ'u bighayri hisâb. Sadakallahul azîm.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlarla alay ederek inkara sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Maide Suresi 2. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İyilikte ve takvada yardımlaşmak. Varoluşumuzun amacı iyiliktir. Allah iyilik yapanları sever. Müslüman bütün davranışlarında iyi olur. Allah kişinin kendi başına iyi olmasını istediği gibi başkalarıyla birlikte yardımlaşmasını da ister. Ancak bu yardımlaşma iyilik üzerine ve günahlardan sakınmak üzerine olabilir. Müminler günah ve haksızlıkta yardımlaşmazlar. Aksine olanlar haksızlığa uğrayana yardım ederler, haksızlık edene engel olurlar. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, yardımlaşmanın iyilikte ve takvada olması esastır. Bir diğer mesaj ise, günah ve düşmanlara karşı birbirimizi uyarmamız ve çabalarımızı iyiliğe yöneltmemiz önemlidir.

Aşr-ı Şerif. Yunus Balcıoğlu. Maide Suresi 1-2. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Alım, satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, ihtiyacından dolayı isteyenlere ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Bakara Suresi 177. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El-Bari. Eşyayı ve varlığı, azaları birbirine uygun ve uyumlu halde yaratan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Rabbimizin yaratışındaki inceliklerden birini anlatan bir esma ile tanışacağız bugün. El-Bari, yaratmak, insana özgü hastalık, kusur ve ayıplardan uzak bulunmak, borç ve minnetten beri olmak anlamlarına gelen ber, büru kelimelerinden türemiştir. Bu esma, Rabbin yaratışındaki hikmetleri anlamamıza yardım eden diğer esmalarla birlikte bizde gerçekten ufuk açar. Rabbimiz bizi dinde anlayışlı kılsın. Hikmetleri görenlerden olalım inşallah. Allah'ın yaratışındaki en büyük mucizelerden biri de daha önce bir maddesi, modeli olmayan varlıklar yaratmasıdır. İnsan sıfırdan, bir benzeri olmadan yaratılmış ve oldukça karmaşık tabakalardan oluşan bir varlıktır. Bizim yaratılışımızı en özel kılan vasıflardan biri de budur. Rabbimiz dilese bizi çok daha basit bir yapıda yaratabilirdi ki öyle yarattığı varlıklar da vardır. Bir taşın içi de taştır, dışı da. Ama insan içindeki kemik yapısı, üzerini kaplayan kas tabakası, onun üzerinde koruyucu yağ tabakası ve deriden oluşan, üstelik bu kadar karmaşıkken dışarıdan temiz ve güzel görünen bir varlıktır. Bu yüzden Rabbimiz, aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır buyurmuştur. Düşünsene sevgili dinleyici, dışarıdan bakıldığında ne kadar göze güzel görünen naif bir yapımız var. Bunlardan birini düşünelim. Sadece dış dünyayla bağlantımızı sağlayan bir gözün bile rengi, büyüklüğü insandan insana nasıl da değişiyor. Allah yarattığını yalnızca işlevsel olarak donanımlı yaratıp bırakmıyor ki bırakabilirdi. Hepimiz kara kaşlı, kara gözlü olsak, hiçbirimizin aklına renkli gözler, ceylan yahut çekik gözler gelmezdi. Bu böyle der geçerdik. Belki hayal bile edemezdik. Ama Rabbimiz bize inceliğini gösterdi. Bize ancak hamd etmek düşer. Alemde insanı da birbirinden bu kadar farklı parçalardan yaratan ve bir uyum içinde bir araya getiren Rabbimiz bize muazzamlığını gösterir aslında. Organlarımızdan kimi emirlerimizle çalışırken, kimi de bizden habersiz, Allah'ın emrindeki nizamıyla işler. Biz hiç düşünmeyiz. Kalbimiz günde kaç kez kasılıp gevşiyor mesela. Yahut atıyor mu, atmıyor mu? Bazı nimetler ancak nizamınca işlemediğinde bize kendini hatırlatır. Ne ilginç değil mi? Kalbimiz atıp dururken aklımıza gelmez de tekleyince kalbim var deriz. Kalbimizin varlığını düzen bozulunca hatırlarız. Halbuki Rabbimiz bizim unuttuğumuz, alıştığımız bütün nimetleri sağlıklı ve dengeli bir işleyişle nizama koymuştur. Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresinde Halikul Bari'ul Musavvir olarak zikredildiğini hatırlayalım. Halik olan Rabbimiz, yaratılacak her şeyin bütün ayrıntılarını bilir, tayin eder. Bari isminin tecellisiyle onu fiilden meydana getirir, vücut bulur. Musavvir isminin tecellisiyle o varlığa kendine has özellikler verir. Yani insandaki bir kemik bile kaç esmanın tecellisidir aslında. Hareket etmemize yardım eden, olmazsa olmaz bir kemiğimizi yaratmayı takdir eden Rabbimiz, bacağımıza kalın, güçlü olanı münasip görür. Aynısını parmağımıza yerleştirirken gücünden almadan inceltir, zarifleştirir. Her birinin kendine has güzelliği vardır. Bu da bize Allah'ın yaratışının ne kadar detaylı, hesaplı ve akıl sınırlarımızın üstüne bir muazzamlıkta olduğunu gösterir. Rabbimiz bize idrak versin, şükrümüzü artırsın. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Şu koca aleme kendimiz de dahil baktığımızda anladığımız bir şey var. Kurulan düzende her şey bir şey için, bir şey her şey için yaratılmış. Bütün azalarımız birbirine bağlı. Birinin yokluğu her şeyi bozuyor, yok ediyor gibi oluyor. İnsanın neresi ağrırsa canı oradadır dermiş ya eskiler. Gözümüzün görüşü azıcık bulansa her yerimizi unutur, ona odaklanırız. Eksikliğinde nimetin farkına varırız. Şu gözüm bir iyileşse daha da bir şeye üzülmem deriz. O gözün gerçekten neyi görmesi gerektiğini gösterir bize Rabbimiz. Her musibette bir perde kalkar gözümüzün önünden. Bir gözüm var, sağlıklı, gören, görünenin ardındakini de görmesi gereken. O gözün hakkını hiç verdin mi? Verdik mi sahi? Gafletimizi affetsin Rabbimiz. O halde bana düşen, verilen nimeti vazifesine uygun kullanmaktır. Ben aklımı, fikrimi, her azamı hayra istihdam ederim, haramdan sakınırım. Elimin hükmü bendedir. Onu nerede kullandığımdan da ben sorumluyum. Rabbim yarattı, emrime verdi. O elimle neye uzanacağım, elimi neye vesile edeceğim artık benim işim. İçki de dağıtabilir o elim, sadaka da. Ayağım beni hayır kapısına da götürebilir, şerrin ortasına da. Hepsi benim irademde. Ben azalarım dile geldiği gün, şahit oldukları şeylerin hangisinden gurur duyacaksam onu yaparım. Neyden utanacaksam ondan kaçarım. Herkesin yalnızca Rabbinin izniyle konuşacağı ve doğruyu söyleyeceği gün geldiğinde elimin, ayağımın, dilimin, gözümün aleyhimde tanıklık etmesinden Rabbime sığınırım. Mümin bilinçli olur ve bu bilinç onda bir yaşam tarzı oluşturur. Ben azalarımın bilincinde olmakla mükellefim. Rabbim benden onları tek tek kontrol etmemi, çalıştırmamı beklemiyor. Zaten hepsi Rabbin emrinde, rutininde işliyor. Benden o işleyişi hayra dönüştürmemi bekliyor. Bana da düşen, varlığı hayır olan bir kula dönüşmektir. Kim ister ki kıyamet gününde azaları kendinden şikayetçi olsun? Rabbim bizi hesap gününde yüzü ak kullarından eylesin. İncelikleri yaratışının her anına işleyen Ya Bari, bizleri verdiğin nimetlerin hayrını gören, nimetlerini hayra kullanan kullarından eyle. Alıştıklarımızın yokluğuyla imtihan edilmekten sana sığınırız. Bizi dinde anlayışlı kıl. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Gâşiye Suresi.

0: الرَّحِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzler de mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar eder?

ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Süleyman Talha Çuhadar. Yasin Suresi 33 ila 40. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan ekmek ve bunun gibileri yapıp yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinden sular fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çift çift yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay için de menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Kırk ayette iyilik. Allah Teala Hac suresinin 11. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle ki, kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur. Bir de musibete uğrarsa çehresi değişir, dinden yüz çevirir. O, dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu, apaçık ziyanın ta kendisidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kainatta Allah'ın eşsiz sanatını gösteren işaretler ve hikmetler vardır. Kullar evrendeki düzenin açıklamasını yapmaktan ve bu hikmetleri kavramaktan çoğu zaman acizdir. Bu sebeple Allah, kendisinin izzetinin ve büyüklüğünün bilinmesine, kulun imtihanının anlaşılmasına dayalı hikmetler koymuştur. Allah, akıl sahiplerine iyiyi ve kötüyü, hikmetli olanla olmayanı birbirinden ayırt etme yeteneği vermiştir. Bu özelliklere sahip akıl, evrenin hikmetsiz olarak yaratılmasının mümkün olmadığını anlayacaktır. Rabbimiz bazılarının iyiliğe ulaşınca memnun olurken, kötülük geldiğinde dinden yüz çevirmesinin çirkin bir iş olduğuna vurgu yapmıştır. Buna göre kötülükle karşılaşınca beklentilerine ters düştüğü için yüz çevirenler, Allah'a şüpheyle inanıp şartlı kulluk edenlerdir. Bu kimseler Allah'a iman bilincine erişememiş, Allah'a kulluk etmeyi dünyevi istekler uğruna deneyenlerdir. Cenab-ı Hak adaleti ve iyiliği emretmiş, çirkinliği, hoş olmayanı ve azgınlığı yasaklamıştır. Dünyada her işin ehline verilmesi, adaletin gözetilmesi, zalime karşı mazlumun yanında yer alınması Kur'an-ı Kerim'in getirdiği evrensel ilkelerden bazılarıdır. Ancak her çağda sonsuz adalet ve merhamet sahibi bir yaratıcının varlığını kavrayamayanlar, kötülük ve musibetlerin sebep ve hikmetlerini de kavrayamamışlardır. Kötülükleri bir inanç problemi olarak sunmaya çalışmışlardır. Yüce Yaratıcı, insanla ilgili fiilleri ve olayları onun iradesine bağlı olarak yaratır. İnsanın kendi eylemlerinin sonuçlarını yalnızca Allah'ın takdirine bağlaması bir haksızlıktır. İmtihan yeri olan dünyada kötülük, iyiliğin ve iyilerin eksikliğiyle ortaya çıkar. Bu yüzden insan, sonsuz bilgi ve kudret sahibi Yaratıcının iradesini sorgulamak yerine, kendisine verilen imkanları, nimetleri ve bunların maksatlarını araştırmalıdır. Davranışlarının akıl, vicdan ve hikmetle ne ölçüde örtüştüğünü görmeye çalışmalıdır. Bütün insanlık için ahiret hayatı, imtihan dünyasında yapılan işlerin karşılıklarının eksiksiz olarak görüleceği yerdir. Bu dünyada hesabı sorulamayan zulümlerin, haksızlıkların ve kötülüklerin hesabı ahirette muhakkak sorulacaktır. Kötülük ve kötüler ahirette de yer bulamayacak ve yok olacaklardır.
3: Kırk ayette iyilik.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim için bu dünyada bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Allah şöyle dedi: azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. A'raf Suresi 156. Ayet.

76. gün Mute Savaşı. Ayet-i Kerime Meali. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son. Enfal Suresi 16. Ayet. Hadis-i Şerif. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Mute Savaşı esnasında Medine'de hutbe vermekte olan Resulullah şöyle buyurdu. Sancağı önce Zeyd aldı ve vuruldu. Ardından sancağı Cafer aldı, o da vuruldu. Sonra Abdullah bin Revaha sancağı aldı ve o da vuruldu. Sonra Halid bin Velid önceden komutan tayin edilmediği halde sancağı teslim aldı ve ona fetih verildi. Onların şimdi yanımda olmaları beni bundan daha mutlu etmezdi. Şimdi aramızda olmak da onları bulundukları şehadet makamından daha mutlu etmezdi. Bunları söylerken Resulullah'ın gözlerinden yaşlar süzüldü. Fetva. Piyango, toto, loto, iddia ve benzeri şans oyunları oynamanın dini hükmü nedir? Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı olan bütün şans oyunları kumar olduğundan haramdır. Zira bu tür oyunlarda bir taraf kaybederken diğer taraf haksız kazanç elde etmektedir. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Müslümanların bu tür meşru olmayan kazanç yollarından uzak durması gerekir. Bu yollardan birisiyle kazanç elde edilmesi halinde bir an önce tövbe edilmeli ve elde edilen kazanç sevap beklenmeyerek yoksullara verilmelidir. Hikmetli Söz. Seni bitiren bu nefsani zevklerdir. Vazgeçilmesi zor olan bu arzulardır. İnsan bin yıl yaşasa bile arzu ve isteklerinin sonunu getiremez. Arzu eden kimse her çeşit dilekte bulunur. Arzusu tükenmiş kimsenin ise dilekleri bitmiştir. Himmeti büyük, gönlü yüksek tut. Çok söylemekte değil sözün yararı. Şaşırıp kalmanın yok hiçbir yararı. Yarar, işittiğini uygulamakla sağlanır. Özünü doğru yola çeken yararlanır. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Osman Osmanoğlu. Hadid Suresi 11 ila 19. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının kendileriyle beraber önlerinde ve sağ yanlarında yürümekte olduğunu görürsün. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denir. İşte en büyük murada ermek budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler: bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım. Şöyle denecek: geriye dönün de başka bir nur arayın. Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafında ise azap vardır. Münafıklar onlara, sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyleydi derler. Ama siz başınızı belaya kendiniz soktunuz. Fırsat kolladınız, hep şüphe içinde oldunuz. Ve Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar geleceğe yönelik kuruntularınız sizi oyaladı. Bundan ötürü o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırıp durdu. Bugün artık ne sizden ne de açıkça inkar edenlerden bir fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir gidiş. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Bilin ki Allah ölmüş toprağa yeniden hayat verir. Şüphesiz biz düşünesiniz diye delilleri bir bir açıklamışızdır. Muhtaçlara yardım eden erkeklere, muhtaçlara yardım eden kadınlara ve Allah'a, onun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır. Allah'a ve peygamberlerine böyle iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Mükafatları ve nurları ahirette onları beklemektedir. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kâbe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Kaf suresi 16. ayet. Yakın ve uzak ifadelerini duyduğumuzda hemen hepimizin belleğinde onlarla ilgili bir anlam canlanır. Bu tür ifadeler çoğunlukla zaman ve mekanla ilgili kavramlar olarak zihin dünyamızı meşgul eder. Maddi olan ve bir mekanda yer tutan varlıklar birbirlerine göre daha yakın veya uzakta bulunurlar. Masanın bize uzaklığı, yakınlığı gibi. Oysa insan zihninin tasavvur edebileceği her türlü madde ve mekandan münezzeh olan Yüce Rabbimiz, yarattığı varlıklara habli verid, şah damarından benzetmesiyle kendi nefsinden daha yakın olduğunu ifade etmektedir. Habli verid, insanın beynine kan taşıyan ve hayati önem taşıyan ana damarlardır. Onların işlevsiz hale gelmesi halinde beyin fonksiyonlarını tamamen kaybeder, hayat durur. Tabii ki bu mesaj, yakınlığın odağındaki varlık olan insanadır. Bu itibarla habli veritsiz yaşayamayan insanın, kendisini uzak hissettiği Rahman'dan yoksun olarak yaşaması da düşünülemez. Aynı şekilde, geçmiş ve gelecek gibi kavramlara yüklediğimiz anlamlarla ifade ettiğimiz zamandan da münezzeh olan Rabbimiz, her bir varlığa onun nefsinden daha yakındır. Bu itibarla yakın ve uzak kavramları maddi ve manevi yönden bakış açımızın oturduğu zemine ve algı gücümüze göre farklı anlamlar ifade etmektedir. Görünen o ki, Rahman ve Rahim olan Allah'ın yarattıklarına yakınlığı ve mahlukatın ondan uzaklığı zaman ve mekan ölçüleriyle izah edilemez. Ayette yer alan yakın olma, mesafe ve mekanla bir ilgi kurulduğunda bizleri yaratan Yüce Rabbimizle ilintilendirilmesi imkansızdır. Allah'ın kuluna onun hayatiyetinde çok önemli bir görevi yerine getiren şah damarlarından daha yakın oluşu, şüphesiz onun her türlü ihtiyaçlarını bizzat görmesi, hücrelerindeki her türlü icraatı kudret ve ilmiyle yapması, insanın kendi nefsinden daha merhametli olması gibi manalar taşır. Kulun Allah'a yaklaşması ise, onun razı olduğu bir kul olma vadisinde attığı adımlarla daha yakından ilgilidir. Şüphesiz inancımızdaki güç, amelimizdeki ihlas ve samimiyet, bizleri Mevlamıza yakınlaştıran temel vasıtalardır. İnancımıza göre bizleri yoktan var eden Yüce Rabbimiz, gizli açık her türlü duygu ve eylemimizden haberdardır. O, bizim kalbimizin derinliklerinde dua ve niyaz, sevgi ve nefret, kin ve haset adına gizlediklerimizi de, açığa vurduklarımızı da çok iyi işitendir, bilendir. Varlıkta ve darlıkta, sevinçte ve kederde, gece ve gündüzde, ona yönelişimizden haberdardır. Açık bir ifadeyle o, bizi bizden iyi bilendir, bize bizden yakındır. O, alimdir, basirdir, semidir. Nitekim gönül dostu, büyük aşık Yunus Emre, sensin bize bizden yakın, görünmezsin, hicap nedir dizeleriyle, Rabbimizin bu yakınlığını dile getirmektedir. Yüce Rabbimiz kullarına olan yakınlığını bir başka ayette şu şekilde beyan ediyor. Kullarım beni sana soracak olur.

0: olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki doğru yolu bulmuş olurlar. Yüce Rabbimize olan yakınlığımızın artması için onun rızasına uygun bir yaşam tarzını seçmek gerekir. Şüphesiz onun rızasının olduğu amellerde hem kendimize hem de topluma karşı bir fayda, maslahat söz konusudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyururlar: "Ey insanlar! Yüce Allah temizdir, temiz olandan başka bir şeyi kabul etmez. Allah'ın müminlere emrettiği şeyler, peygambere emretmiş olduklarının aynısıdır. Nitekim Allah Teala peygamberlere, ey peygamberler, temiz olanlardan yiyin de salih ameller işleyin diye emretmiş, müminlere de, ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizin temizlerinden yiyin diye emirde bulunmuştur. Sonra seferi uzatıp saçı başı dağınık, toz toprak içinde kalan ve elini semaya kaldırıp "Ey Rabbim, ey Rabbim" diye dua eden bir yolcuyu zikredip dedi ki: "Bu yolcunun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdır ve netice itibariyle haramla beslenmektedir." Peki böyle bir kimsenin duasına nasıl icabet edilir buyurdular. Bu hadisten de anlaşılacağı üzere Yaratıcımıza olan yakınlığımız, onun dualarımıza icabeti, kulluğumuzun rızasına uygunluğu, yediğimiz içtiğimiz, kazandığımızla yakından ilintilidir. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse insan aciz bir varlıktır. O zaman zaman kendinin çok güçlü ve kudretli olduğunu düşünür. Ancak hayatında karşılaştığı çoğu olay, onun o kadar da güçlü bir varlık olmadığı hissini adeta ona haykırır ve ona "sen muhtaç, aciz, sınırlı, gücü ve kudreti olmayan bir varlıksın" der. İşte bu noktada insan kendisine her dem yakın olan bir varlığa inanma, ona yönelme ihtiyacı duyar. Kalabalıkların yalnızlığında, karanlıkların derinliğinde, çaresizliğin insanı mahkum ettiği anlarda, gönlün ve zihnin açmazlarında Rabb'e dayanma, ona güvenme, kendini onun yanında hissetmeye muhtaç olur. İşte o yaratan, insanı yalnız bırakmadığını, ona ondan daha yakın olduğunu bildiriyor. Bizler de bu inanç ve düşünceyle yalnız olmadığımızı asla unutmayalım. Zira Rabbimiz bize şah damarımızdan daha yakındır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Müşrikler. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ey kafirler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Kafirun suresi 1 ila 6. ayetler. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Tahrim suresi 7. ayet. Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Kureyş suresi 1 ila 4. ayetler. Gördün mü? Bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı. Alak suresi 9 ila 10. ayetler. Kafirler, içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, bu tuhaf bir şey. Öldükten ve toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu olmayacak bir dönüş, dediler. Kaf suresi 2 ila 3. ayetler. Müşrikler şöyle dediler: Tanrıları tek tanrıya mı indiriyor? Bu gerçekten şaşılacak bir şey. Onların ileri gelenleri de harekete geçip şöyle dediler: Yolunuzda yürüyün. Tanrılarınıza bağlılıkta direnin. İşte sizden istenen budur. Bildiğimiz son dinde böyle bir şeyi işitmedik. Bu uydurmadan başka bir şey değil. Sa'd suresi 5 ila 7. ayetler. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize bunu emretti, derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? A'raf suresi 28. ayet. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, duyduk duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, derler. Hatırla, bir de şöyle diyorlardı: Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse, gökten üzerimize taş yağdır ve bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tövbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Enfal suresi 30 ila 33. ayetler. Hak dine inanmayanlar servetlerini, insanları Allah'ın yolundan engellemek için harcarlar. Yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak, daha sonra da yenilecekler. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Enfal suresi 36. ayet. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz unutmayınız ki Allah size dilerse kendi lütfuyla bolluk verir. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe suresi 28. ayet. İnkar edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Enfal suresi 38. ayet. Andolsun ki biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. Araf suresi 179. ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an-ı Kerim, müşrikun, müşrikler ve kafirun, kafirler, inkar edenler kelimeleriyle, öncelikle putların ilah olduğunu kabul eden, Hazreti Muhammed'in peygamberliğine karşı çıkan ve çoğunluğunu Kureyş kabilesinin oluşturduğu Mekke'deki müşrikleri kasteder. Yer yer Yahudi ve Hristiyanların da hem kafir oldukları hem de şirke düştükleri dile getirilir. Ancak Kur'an, küfür ve şirke dair inanç ve davranışlara sahip herkesi bu şekilde adlandırır. Geçmiş peygamberlere karşı çıkan müşrik ve kafirler buna örnek olarak verilebilir.

Mekke'de inen ayetlerde müşriklerin inanç ve davranışları ile ilgili yanlışlıkları, çelişkileri, yersiz istekleri sergilenmiştir. Bu sebeple onlara öncelikle ve özellikle Allah'ın varlığı ve birliği delillerle açıklanmıştır. Peygamber Efendimiz'e ve müminlere yaptıkları kötülükler anlatılmıştır. Medeni ayetlerse onların Müslümanlara düşmanlıklarının devam ettiği, İslam düşmanlarıyla işbirliği yaptıkları konu edilmiştir. Kur'an bütün anlatımlarında daima müşrikleri doğruya, yani Allah'ın birliğini kabule davet etmiştir. Müşrik, şirk kelimesinden türeyen eşrake fiilinden gelmektedir ve ortak koşma anlamındadır. Kur'an'da şirk kavramı Allah'a ortak ve benzer varlıkların bulunduğuna inanma anlamını ifade eder. Şirk koşan kişiye müşrik, şirk koşulan varlığa şerik denir. Şirk, Kur'an'da büyük zulüm olarak, yani Allah'a karşı isyan olarak tanımlanır. Taberi de müşrik kelimesini puta tapan diye tefsir eder. Kur'an'da kafir kelimesi tekil isim olarak 5 defa geçmektedir. Pek çok yerde çoğul olarak kafirun, kafirin, keferetü ve küffar gelmiştir. Ayrıca ellezine keferu ifadesiyle de müşrikler söz konusu edilmiştir. Müşrik ve onun dişil biçimi olan müşriketün kelimeleri Kur'an'da tekil isim halinde 2'şer defa geçer. Küfür ve şirk kelimeleri ise Kur'an'da çoğu zaman eş anlamda kullanılmıştır. Kafir ise küfr, küfür kökünden türemiştir. Küfür, imanın veya şükretmenin zıddı anlamındadır. Kelimenin Arapçadaki kök anlamı örtmektir. Tohumu toprağa gömerek gizlediği için çiftçiye, nesneleri karanlığıyla örttüğü için gece karanlığına da kafir denir. Kavram olarak küfür, peygamberin din adına Allah'tan alıp insanlara tebliğ ettiği gerçeklere inanmamak, onları reddetmektir. Bunu benimseyen kişilere de kafir denmektedir. Hakikatlerin üstünü örten kafirler, Allah'ın yanında sahte tanrılar uydurarak müşrik sıfatını alırlar. Bu yaptıklarıyla da suçlu olduklarından mücrimun olarak anılırlar. Çünkü büyük bir zulüm olan şirki benimsemişlerdir. Bunun için Allah Teala onları zalimler, zalimun olarak isimlendirir. Onların batıl inançlarındaki ısrarları temelsiz düşüncelerine, heva ve zanna dayanır. Bu tutumları hak karşısında büyüklük taslamalarına istikbar sebep olmuştur. Bunun altında aşırı bir yeterlilik, istina duygusu vardır. Bundan dolayı azgın, tuğyan bir karakter sergilemişlerdir. Onlar Kur'an'ın vahyedildiği ilk günden itibaren Hazreti Peygamber'in ve müminlerin karşısında yer almışlardır. Diğer bir özellikleri de hakkı yalanlayan olmalarıdır. Mukezzibun. Kafirler buna devam eder, iman etmezlerse dünyada onları yok eden bir ceza, helakla karşılaşacaklar, imansız öldükleri takdirde ahirette cehennemlik olacaklar, ashabun nar ve ebediyen halidun orada kalacaklardır. Bu kötü sonuçtan kurtulabilmeleri için Kur'an'ın çağrısına uymalıdırlar. İman, hidayet, itaat, ittiba. Allah'a isyandan vazgeçmelidirler. Şirk, isyan, zulüm. Mekke müşrikleri son vahyin ilk muhatabıdır. Bu kitap, izzeti büyük, rahmeti bol olan Allah tarafından atalara uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Yasin Suresi 5-9. Ayetler. Son peygambere gelen vahyin ilk muhatapları, miladi 7. asırda yaşayan Mekke halkıydı. Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, vahyedilenler, kendisinden önceki peygamberleri doğruluyordu. Vahiy, Mekke çevresinde,

de yaşayanlara da bir uyarıydı. Bu Kur'an, Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarmak için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı, mübarek bir kitaptır. Yüce Allah, Mekke'de yaşayanlara güvenlik, bol rızık gibi pek çok nimet vermişti. Mekke, yeryüzündeki ilk mabed olan Kabe'yi içinde barındırıyordu. İnsanlar, senenin belirli dönemlerinde hac için buraya geliyorlardı. Bu kutsal mabedin hizmetlerini yürüten Mekke halkına hürmet ediyorlardı. Çevrelerindeki diğer kabileler bu güvenlik ayrıcalığından mahrumdu. Peygamberimizin doğumundan önce Yemen valisi Ebrehe, fillerin de yer aldığı güçlü bir orduyla Kabe'yi yıkmaya gelmişti. Ancak Allah Teala onu ve ordusunu helak etmişti. Ebrehe, askerleriyle birlikte yenilmiş ekin gibi perişan olmuştu. Fil olayı denen bu hadise, Mekke halkının saygınlığını daha da artırmıştı. Bu sebeple güvenli bir şekilde yazın serin, kışın sıcak bölgelere ticaret için gidip bol gelir sağlıyorlardı. Mekke'nin dini ve ticari bir merkez olması da onlar için bir gelir kaynağıydı. Mekkeliler bu maddi nimetlerin yanında Yüce Allah'ın evine komşu olmaları ve son peygamberin kendilerine gönderilmesi gibi manevi nimetlere de sahiplerdi. Mekke halkından beklenen, sahip oldukları maddi manevi nimetlerin farkında olmalarıydı. Bu nimetleri vereni tanımaları, ona şükretmeleriydi. Yüce Allah'ın her şeye gücünün yettiğini, onun aracıya, ortağa ihtiyacı olmadığını bilmeleri gerekirdi. Oysa Mekke halkı, ellerindeki nimetlerin hakkını vermek yerine, yanlış inançlara saparak nankörlük ettiler. Babalarına, dedelerine yakın zamanda vahiy gelmediği için doğru yolu unutmuşlardı. Putları ilah edinip onları Yüce Allah'a denk tutuyor ve putları Allah'ı sever gibi seviyorlardı. Bazı gök cisimlerine putları temsil ettiği düşüncesiyle tapıyorlardı. Onlar putlara tapmakla birlikte gücü her şeyin üzerinde olan Cenab-ı Hakk'ı da tanıyorlardı. Ölüm korkusu yaşatacak büyük bir bela geldiğinde kendilerini ancak Allah Teala'nın kurtarabileceğini biliyorlardı. Böyle bir felaketle karşı karşıya geldiklerinde sadece ondan yardım istiyorlardı. Nitekim Kur'an, gerçek ilahın sorgulandığı şu sorulara müşriklerin "Yüce Allah" diye cevap vereceklerini bildirmektedir. Rızkı kim veriyor? İşitme ve görme yeteneklerini kim bağışlıyor? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Her türlü işi kim yürütüyor? Dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Yedi göğün ve yüce arşın sahibi kimdir? Varlığı bütünüyle yöneten kimdir? Her şeyi koruyan fakat korunmaya muhtaç olmayan kimdir? Kim gökleri ve yeri yarattı? Kim güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiriyor? Gökten su indirip onunla ölü toprağa hayat veren kimdir? Fakat müşrikler sıradan varlıkların ilahi özellikler taşıdığına inanarak şirke düşmüşlerdi. Dini hayatlarında putları öne çıkarmışlardı. Ahlak ve yaşayışlarında sadece Allah Teala'ya ait olması gereken yerlere putlarını koymuşlardı. Müşrikler, insanlara doğru yolu öğretmek için kendileri gibi insan olan bir peygamber gönderilmesine karşı çıktılar. Onlar, Yüce Allah'a kız çocuğu isnat ediyorlardı. Huza'a ve Kinane kabileleri, meleklerin Allah'ın kızları olduğunu söylüyorlardı. Böylece, kendilerine yakıştıramadıkları kız çocuklarını Allah Teala'ya nispet ediyorlardı. Allah'ın dışındaki varlıklar için düşünüldüğünde çocuk sahibi olmak, eş sahibi olmayı da gerektirmektedir. Oysa Allah Teala'nın bu gibi şeylere ihtiyacı yoktur. Müşriklerin bu inançları vahiy kaynaklı ilahi bir kitaba dayanmıyordu. Kur'an'a göre müşrikler aslında kuru bir inatla atalarını taklit ederek şeytana uymaktan başka bir şey yapmıyorlardı. Buna karşılık makul deliller sunan ve ilahi vahye dayandığını söyleyen Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem inanmıyorlardı. Onun davet ve uyarılarına karşı sağır kesiliyorlardı. Müşrikler, Kabe'yi inşa eden Hazreti İbrahim'in getirmiş olduğu Hanif dininden sapmış, orayı putlarla doldurmuşlardı. Lat, Menat, Uzza, Naile gibi dişil isim verdikleri putlara tapıyorlardı. Kabe çevresinde ıslık çalarak

el çırparak ibadet ediyorlardı. Kestikleri kurbanın kanını Kabe'ye sürerek, etlerini oraya bırakarak putlarını hoşnut ettiklerini düşünüyorlardı. Belirli özellikler taşıyan evcil hayvanları putlar adına serbest bırakmayı kendilerince doğru görüyorlardı. Onlardan ya tamamen ya da kısmen faydalanmayı yasaklıyorlardı. Putlarını adadıkları ziraat ürünlerinden ve hayvanlardan kendilerinin ve başkalarının faydalanmasını yasaklamışlardı. Kendilerine göre bazı şeyleri helal, bazılarını haram kılıyorlardı. Bu haramı da Yüce Allah'ın emrettiğini söylüyorlardı. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar. Eceliyle ölmüş ya da Yüce Allah'tan başkası adına veya putlar adına kesilmiş hayvanları yemekte sakınca görmüyorlardı. Müslümanların yememesiyle de alay ediyorlardı. Muhammed ve arkadaşları Allah'ın öldürdüğünü, eceliyle ölen hayvanları yemiyor ama kendi öldürdüklerini, boğazladıklarını yiyor diyorlardı. Cahiliye döneminde bir kız çocuğu eve gelir getiremediği için aileye yük olarak görülüyordu. Ayrıca kabile savaşları çok sık gerçekleşiyordu. Kızların erkek çocukları gibi savaşma imkanları yoktu. Savaşlarda esir olarak ele geçirildiklerinde de alınıp satılıyorlardı. Cahiliye Arapları için bu son derece utanç verici bir durumdu. Bu nedenle bir babaya kız çocuğu olduğu haber verildiğinde kızıyor, utanıyordu. Çok yaygın olmamakla birlikte bazı babalar bu sebeplerle kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Müşrikler dünya malına aşırı düşkündüler. Oysa Kur'an, mülkün asıl sahibinin Hak Teala olduğunu ve toplumdaki muhtaçlara yardım etmek gerektiğini bildiriyordu. Müşriklerse dünya malı elde etmek için her yolu mübah görüyorlardı. Bunun en büyük kanıtı yetim mallarına haksız yere el koymalarıydı. Müşrikler mirası hak ve adalet ölçüsüne göre paylaşmazlardı. Mallarının eksilmesi korkusuyla yetimlere, muhtaçlara ve fakirlere ikramda bulunmazlardı. Yoksulları doyurmaya teşvik etmezlerdi. Mal ve servet sahibi oldukları için kendilerini üstün görüp fakirlerle alay ederlerdi. Mal ve akraba sayılarının çokluğu hususunda birbirleriyle yarışa girmişlerdi. Bir keresinde Sehm oğullarıyla Abdümenaf oğulları sayılarının çok olduğunu iddia edip birbirlerine karşı övünüyorlardı. Sayım sonucu Abdümenaf oğulları fazla çıkınca Sehm oğulları şöyle dedi: "Öyleyse bizim dirilerimizle ölülerimizi, sonra da sizin dirilerinizle ölülerinizi topluca sayalım. Bakalım dirilerle ölülerin toplamı sayıldığında kim fazla çıkacak?" Bu defa da Sehm oğulları fazla çıktı. Bunun üzerine Tekâsür suresinin ilk ayetleri inmişti. Müşrikler kabileler arasında uzun yıllar sürecek düşmanlığa neden olan kan davası güderdi. Hatta öldürülenin yakınları öldürülenden daha şerefli bir kişiyi veya iki kişiyi öldürmedikçe adaletin sağlanmayacağına inanırlardı. Kur'an-ı Hakim bunun önüne geçerek intikam hırsıyla haksızlık yapılmaması gerektiğini bildirmiştir.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 201. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru diyenler de vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Dünya ve ahiret için iyilik istemek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hastalıktan acı çeken birini ziyaret etti. Ona nasıl dua ettiğini sordu. O da, "Allah'ım, beni ahirette neyle cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver" şeklinde dua ediyorum dedi. Bunun üzerine Allah Resulü böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı. Bu kişiye, "Allah'ım, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru" şeklinde dua etmesini tavsiye etti. Bu ayetten alacağımız mesajın ilki, Allah'tan doğru dilekte bulunanlar hem bu dünyanın hem de ahiretin iyiliklerini isterler. Bir diğer mesajsa, Müslüman her daim cehennem azabından Allah'a sığınır ve bunun gereğini yapar.

Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Bakara Suresi 197 ila 202. ayet-i kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işleseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.''

Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi, hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver," diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru," derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Çocuk kazansı attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hakkını ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
7: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Efendime söyleyeyim, hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Fereye çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi canım, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut elini şeyhi canım, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya Suresi 107. Ayet. Allah Teala'nın insanlara kendi içlerinden peygamberler göndermesi, onun kullarına büyük bir lütuf ve rahmetidir. Çünkü ilahi mesajı insanlara ulaştıran, onlara yaratılış ve varoluş sebebini anlatan, iyiyi, doğruyu, yanlışı, helali, haramı öğreten, kısaca dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını gösteren bu kutsal elçilerdir. Nitekim bu gerçek, Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmiştir. Andolsun Allah müminlere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyan, onları tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Yüce Rabbimizin tüm insanlığa gönderdiği son rahmet elçisi Hazreti Muhammed Mustafa'dır. O, belli bir topluluğa değil, bütün insanlığa gelmiş Allah'ın elçisidir. Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik ayeti de bunu açık bir şekilde ifade etmektedir. Sevgili

0: Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberler zincirini tamamlayan son davetçi, dini açıklayıp öğreten, bütün ahlaki güzellikleri kendisinde barındıran ve yaşayarak bize öğüt veren örnek bir şahsiyettir. Onun varlığı, izahını yaptığımız ayette de ifade edildiği gibi, tüm alemlere rahmettir. Çünkü o, bütün insanlığın kurtuluşu için gönderilmiş örnek bir şahsiyettir. Bu özelliğiyle o, insanların acılarını, sıkıntılarını içinde hissederek duyan biridir. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz için Rauf, çok şefkatli ve Rahim, çok merhametli tabirlerini kullanarak onun insanlara ne kadar düşkün olduğunu bizlere haber vermektedir. Yüce Allah, kendisine ait olan bu iki güzel ismi, Resullerinden sadece Peygamberimiz için kullanmıştır. Onun sevgisi, insanları aşıp diğer canlıları, dağ, taş, bitkileri, ağaçları kaplamıştır. O, dağı seven ve dağ tarafından sevildiğini ifade eden bir peygamberdir. Alemlere rahmet vasfı, sevgili peygamberimizin örnekliğinin evrensel olduğunu, yani tüm insanlığı ve varlık alemini ilgilendirdiğini göstermektedir. Onun rahmeti, iman edenlerden başlayarak tüm insanlara, hayvanlara, bitkilere ve bilip bilmediğimiz tüm varlıklara kadar uzanır. Dolayısıyla peygamberimizin gönderilişi, Allah'ın bizlere olan rahmet, şefkat ve lütfunun bir sonucudur. Çünkü o gelmeden önce insanlık her türlü değer ölçülerini yitirmiş, yollarını şaşırmış, toplum hayatı bozulmuş, ahlak tamamen kaybolmuştu. Kadın toplumun dışına itilmiş, esir muamelesi görerek eşya gibi alınıp satılır olmuş, kız çocukları ise uğursuzluk işareti sayılıp diri diri toprağa gömülmeye başlamıştı. Can ve mal güvenliği kalmamış, şiddet, kavga, savaş olabildiğince yaygınlaşmıştı. Adalet, doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik, hoşgörü, müsamaha, acıma ve benzeri kavramlar toplumun hayatından yok olmaya yüz tutmuş, sapkınlık ve küfür alabildiğine yaygınlaşmıştı. İşte böyle bir durumdayken Allah Teala, insanlığı içinde bulunduğu insanlık dışı düşünce ve davranışlardan kurtarmak için sevgili peygamberimizi göndermiştir. O getirmiş olduğu evrensel prensipler sebebiyle tüm insanlık için bir rahmet ve kurtuluş vesilesi olmuştur. Hazreti Peygamber bize Allah'a gönülden iman etmeyi, onu sevmeyi, ona bağlanarak iç barışı ve doğru yolu bulmayı, ibadetlerle hayatımızı anlamlı kılmayı, dürüstlüğü öğütledi. O, haksızlığın yerine adaleti, nefretin yerine sevgiyi, düşmanlığın yerine kardeşliği, sürtüşmenin yerine dayanışmayı, cimriliğin yerine cömertliği, savaşın yerine barışı, şiddetin yerine müsamaha ve hoşgörüyü, kabalığın yerine yumuşak huyluluğu ve nezaketi getirdi. Bunun yanında yalan, hile, fitne, gıybet, iftira, kin ve benzeri toplum huzurunu bozan davranışları söz ve uygulamalarıyla önlemeye çalışarak gerekli tedbirleri aldı. Yetimin ve kimsesiz çocukların elinden tutmayı, açı doyurmayı, düşeni kaldırmayı, çabayı, çalışmayı, emeğin hakkını vermeyi, çalmamayı, insanlara yararlı olmayı, kimseyi incitmemeyi, emaneti korumayı, gülmeyi, tebessümü, yardımlaşmayı, komşularla iyi geçinmeyi, akrabalık bağlarına riayet etmeyi, ırkından, cinsinden ve sosyal statüsünden dolayı insanları dışlamamayı o öğretti. Bizler, bağışlama ve hoşgörünün en mükemmel örneğini, insana saygının en yücesini, şefkat ve merhametin en güzel tezahürlerini, en zor durumdayken bile insan kazanmayı, beddua etmemeyi, en güçlü durumdayken bile affetmeyi sevgili Peygamberimizden öğrendik. Kur'an-ı Kerim, sevgili peygamberimizin yüce bir ahlak üzere olduğunu vurguladıktan sonra, onun bizler için ideal bir örnek olduğunu, Allah'a ve ahiret gününe inanan her bir kişinin onun ahlakını örnek alması gerektiğini belirtmektedir. Bu nedenle küçüğünden büyüğüne, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, kısaca toplumdaki tüm fertlerin onun getirmiş olduğu ilahi mesaja ve bunun hayata geçirilmiş olan örnekliğine her zaman ve her mekanda ihtiyacı vardır. Bu da ancak Hazreti Peygamber'i çok iyi tanıyıp anlamak ve sünnetini hayatımıza geçirmekle mümkün olacaktır. Çünkü Allah Teala kendisini sevenlere şu mesajı duyurmasını istiyor Resulümüzden. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Netice olarak bugün insanlığın içinde bulunduğu sıkıntı, kavga, şiddet, aile arasındaki geçimsizlik, beşeri ilişkilerdeki olumsuzluklar, onu yeterince anlayamamak ve hayatımızın içinde yeterince yer vermemekten kaynaklanmaktadır. Toplumun ve tüm insanlığın huzuru, onun bize öğrettiği en yüksek ahlaki ilkeleri hayatımıza geçirmeye bağlıdır. Bu nedenle tüm alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberi ve onun tebliğ etmiş olduğu evrensel mesaj olan Kur'an'ı doğru anlamaya ve anlatmaya, onun sevgisinde birleşmeye bugün daha çok muhtacız.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Serlevha Ayetler. Tevbe Suresi 128. Ayet.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Ümmetine düşkün peygamber. Ayet-i kerime, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber'in özel olarak biz ümmetlerine olan şefkat, merhamet ve muhabbetini ortaya koymaktadır. Ümmetine karşı Hazreti Peygamber'in hissiyatı ifade edilirken, Esma-i Hüsna'dan Er-Rauf ve Er-Rahim isimlerinin kullanılması da ayrıca dikkat çekicidir. Rauf çok şefkatli, Rahim ise çok merhametli demektir. Allah'ın hiçbir peygamberini kendisinin iki ismiyle birden nitelemediğini de dikkate alındığında ayet, aynı zamanda Resulullah'ın Allah katındaki değerini de ortaya koymaktadır. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, Resulullah'ın ümmetine olan düşkünlüğü bizim için büyük bir nimettir. Bir diğer mesaj da, Peygamberimizin bizi sevdiği gibi biz de onu canımızdan çok sevmeliyiz.

Aşr-ı Şerif, Doğan Temiz, Tevbe Suresi 123 ila 129. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse içlerinden, bu hanginizin imanını arttırdı ki diye soranlar çıkar. Ama bu, iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir ve onlar sevinç içindedirler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu onların manevi kirlerine kir katmıştır ve onlar inkarcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tövbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar. Sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Hoş geldiniz. Bugün Kur'an'ın temel konuları kitabından yine 3 mesaj aktaracağım. Bugün 9. cüzdeyiz. Tarihin en önemli dönemleri peygamberlerin yaşadıkları asırlardır. Çünkü onlar tevhid ve şirk mücadelesinde müminlerin önderleridir. Allah'ın Rab, Allah'ın hakimiyet sahibi olduğunu bütün dünyaya tebliğ eden ve insanları dünyevileşme tehlikesinden koruyan kişilerdir. 9. cüzde Araf suresinin son tarafı ve Enfal suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki ilk mesaj, peygamberlerin mücadelesi konusudur. Tarihte tevhid ve şirk mücadelesi, insanoğlu var oldukça devam edecektir. Bu cüzde Araf suresi, peygamberlerin mücadelelerinden örneklerle tanımlanmaktadır. Söz konusu örneklerden en uzunu, Hazreti Musa dönemiyle ilgilidir. Burada Hazreti Musa'nın Firavun ile mücadelesi, o dönemde Müslüman olan sihirbazların Firavun'un katliamıyla şehit olmaları gerçeği. Hazreti Musa'nın ve ashabının Firavun'un zulmünden kurtulma çabaları ve hicret talepleri, ayrıca o dönemde yaşanan kıtlık, tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan yağması gibi belalar sonunda Firavun'un Hazreti Musa ve ashabına hicret için izin vermesi, ancak sonra sözünden dönüp ordusuyla Hazreti Musa ve ashabın takip etmesi ve sonunda ordusuyla beraber denizde helak olması aktarılır. Bundan sonra Hazreti Musa'nın kutsal bölge Sina Dağı'na gitmesi ve orada 40 gün kalması, daha sonra kendisine vahyin yazılı levhalar halinde verilmesi, o dönemde Yahudilerin sapmaları ve ihanetleri anlatılır. Mesela denizi geçerek Firavun'un şerrinden kurtulan İsrailoğulları, daha kurtulur kurtulmaz puta tapan bir kavim görünce Hazreti Musa'dan bir put yapmasını istediler. Hazreti Musa ise onlara büyük bir cahillik yaptıklarını söyledi ve nasihat etti. İsrailoğullarının ikinci ihanet ve sapmaları ise, yanlarından 40 günlüğüne ayrılan peygamberleri Hazreti Musa'dan sonra hemen altın, gümüş ve mücevherlerden oluşan bir buzağı yapıp tapmalarıdır. Sonra Ashab-ı Sebt, yani Cumartesi Ashabı Yahudilerinin diğer hileleri anlatılır, sıralanır. Dokuzuncu cüzden alacağımız ikinci mesaj ise, Allah'a olan ilk sözümüz, ahdimiz. Allah'a ilk ahdimiz, sen bizim Rabbimizsin sözüdür. Bu cüzün ikinci bölümünde ise, Kalu Bela olayıyla başlayan ilk ahit, söz hatırlatılır. Allah'ın Esma-i Hüsna'sının, yani güzel isimlerinin doğru anlaşılması gerektiği bildirilir. İnsanın şirk koştuğu putlar ve şeytanlar açıklanır ve bunlara karşı mücadele edilmesi istenir. Kur'an okunurken bile şeytanın pusuda olup vesveselerle kandırabileceği bildirilir ve Eûzu Besmele ile şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak gerektiği açıklanır. En'am suresi dua, zikir, tesbih ve secde emriyle sona erer. 9. cüzdeki 3. konuysa dünyevileşme tehlikesidir. Allah rızası için çalışmayı, tebliği, cihadı terk etmek, dünyevileşmektir. Bu cüzün son bölümünde Enfal suresi başlar. Bedir savaşındaki ilk galibiyet ve ganimet problemi açıklanır. Çünkü savaştan sonra bütün gruplar ganimetlerin kendilerine ait olduğunu iddia etmiş ve bir husumet ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Enfal suresinin baş tarafı indirildi ve ganimetlerin hepsinin Allah ve Resulüne, yani devlete ait olduğu açıklandı. Bütün zaferin ve ganimetlerin Allah'ın yardımıyla kazanıldığı hatırlatıldı. Ancak müminler hatalarını anlayıp pişman oldukları ve tövbe ettikleri için yeni inen ayetlerde ganimetlerin humusu 1/5 Allah ve Resulüne devlete kalacak, 1/4 ise mücahitler arasında dağıtılacak şekilde uygulama başlatılır. O dönemde savaş teçhizatını her mücahit kendisi tedarik ettiği için ganimetten hisse sahibi oluyordu. Ama daha sonraları devlet, askerinin bütün ihtiyaçlarını ve savaş durumunda teçhizatını tedarik ettiği için ganimetler tümüyle devlete kaldı. Ayrıca bu 9. cüzün son bölümlerinde müşriklerin tuzakları, tutarsız talepleri ve kaçınılmaz savaş gerçeği aktarılır, Müslümanların savaşa hazır olmaları istenir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dokuzuncu cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde tilavet secdesi vardır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم

اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علمت

0: لكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.
1: Dinlediğiniz bu cüzde tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler. Ey Şuayb, ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hüküm ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de, yurtlarında yere serilip kaldılar. Şu ayıbı yalanlayanlar, sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar, şu ayıbı yalanlayanlar oldu. Şu ayıp onlardan ayrıldı ve bu arada, ey kavmim dedi. Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderirsek mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımızda böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin insanları inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülke halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik, onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de, onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki, peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle birlikte serbest bırak. Firavun şöyle dedi, eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler? O da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyuruyorsunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak, bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın değneğini, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterdiler. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, seni ve ilahlarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun, biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinindir. Onlar da sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar dedi. Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerlerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz derlerdi. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de İsrailoğullarını da içini bereketlerle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına tamamına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri de helak ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine, "Ey Musa, onlara ait ilahlar gibi sen de bizim için bir ilah yap," dediler. Musa dedi ki, "Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Musa, size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Halbuki o sizi alemlere üstün kılmıştı," dedi. "Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Musa ile 30 gece için sözleştik ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, "Kavmimin içinde benim yerime geç. Onları ıslah et. Bozguncuların yolunu izleme." Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o, "Rabbim, bana görün, sana bakayım," dedi. Rabbi, "Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin," buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, "Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim." Allah, "Ey Musa," dedi. "Ben vahiylerimi göndermek ve konuşmakla insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol." Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, "Bunlara sımsıkı sarıl, kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar." Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi, zinet takımlarından böğürebilen bir buzağı heykelini ilah edindiler. Görmediler mi ki o, onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu ilah olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, "Eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız." Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?" dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, "Ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma," dedi. Musa, "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin," dedi. Allah buyurdu ki, "Buzağa tapanlar yok mu? İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız." Kötülükler yaptıktan sonra ardından tevbekâr olup da iman edenlere gelince, "Şüphesiz ki o tevbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgiyicidir." Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa tayin ettiğimiz vakit ve yerde bulunmak üzere kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, "Ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik." Allah buyurdu ki, "Azabıma dilediğimi uğratırım.

rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler. De ki, ey insanlar! Gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve onun ışığında adil davranan bir topluluk da vardı. İsrailoğullarını nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa'ya, "Asanı taşa vur," diye vahyettik. Taştan 12 göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerlerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret elvasıyla bıldırcın eti indirdik. "Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin," dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil, fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara, "Şu şehre yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanlarımızı daha da artıracağız," denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün, avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken, tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki deyince onlar Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye bir de sakınıp çekinirler ümidiyle şeklinde cevap verdiler. İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık. Haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. Yine o çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik. Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarıldılar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınız ermiyor mu? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının

üzerine dağa bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimize kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız dedik. Rabbin Ademoğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle. Tanıklık ederiz dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine düştüğü, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı. Hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yaratıklarımız arasında hakka götüren ve onun ışığında adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum. Ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberde delilikten eser yoktur. O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan kimseler için uyarıcı ve müjdeciyim. Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır. Hamileliği ağırlaşınca

haberi olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, Allah'ın kendilerine verdiği şey hususunda ona ortak koşarlar. Allah, insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar, kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur, ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddianızda doğruysanız hadi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki, haydi ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın. Sonra bana karşı planınızı kurun. Göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim velim, kitabı indiren Allah'tır. O iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınızsa ne size yardım edebilirler, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret. Cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse, hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri, İçlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytan dostları müşrikler onları azgınlığa sürükler. Sonra ellerinden geleni artlarına komazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminler iseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allahsa iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın.

hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi artırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu. Şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son! Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz, kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünmez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun, ve şüphesiz bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının. Ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Emanetinizdeki şeylere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, duyduk, duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, dediler.

Ne ehil olanlar, gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar, servetlerini insanları Allah yolundan engellemek için harcarlar. Yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak, daha sonra da yenilecekler. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse, geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse, daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevla'nızdır. O ne güzel Mevla'dır, ne eşi bulunmaz yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Kamer Suresi 1-22. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler, hemen yüz çevirip, bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet. Ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik, bilinmedik bir şeye çağırdığı günde, gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar, bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Delinin biri dediler. Ve o görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm. Yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. 40 ayette güzel ahlak.
1: Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 134. ayette şöyle buyuruyor.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda infak edenlerdir. Öfkelerine hakim olanlardır. İnsanları affedenlerdir. Allah işini güzel yapanları sever. Azim olan Allah doğru söyledi. İnsan zayıf ve aceleci bir tabiatta yaratılmıştır. Cimrilik, öfke gibi çeşitli duygularla donatılan insan, bu özelliklerini kontrol altında tuttuğu ve dengeyi koruduğu anda kendini geliştirebilir ve olgunluğa erebilir. İşte olgun bir mümin olmanın göstergelerinden biri de öfkeye hakim olabilmektir. Onun bir anda parlayan ateşine odun değil, su taşımaktır. Zira öfkesine yenik düştüğünde insanın gözü kör, kulağı sağır olur. İnsaf ve vicdanı devre dışı kalır. Öfke seline kapılan kişi merhametten, hoşgörüden yoksunlaşır. Kırıcı, yıkıcı hale gelir. Hatta ölümle sonuçlanacak kadar aşırı davranışlar sergileyebilir. Cenab-ı Hak, insanları öfkenin gerçekleştiği sırada kendilerine hakim olmaya ve duygularını kontrol altında tutmaya davet etmiştir. Yumuşak davranışa büyük önem vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin hayatlarından bizlere bu konuda örnekler sunmuştur. Yunus aleyhisselam, kavmini bir olan Allah'a teslimiyet ve kulluğa davet etmişti. Ancak onlar bu daveti karşılıksız bırakmışlardı. Bunun üzerine Yunus peygamber bir ışımla kavmini terk edip gitmişti. Ama öfkesi onun için bir imtihana dönüşmüştü. Bir balığın karnında karanlıklar içerisinde kalmış, sabrın ve teslimiyetin anlamını bir kez daha kavramıştı. Pişmanlıkla Rabbine şöyle yönelmişti: "Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ben gerçekten kendine yazık edenlerden oldum." Enbiya Suresi 86-88, Saffat Suresi 139-148. Ayetler. Mü'min, hayatın bir imtihan olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklından çıkarmaz. Duyduğu her sözü, başına gelen her bir olayı dikkatlice düşünür. Daima şefkat, merhamet, hoşgörü ve sabrı kuşanır. Öfkenin esaretiyle kin, nefret, düşmanlık gibi duygularla yüreğini karartmaz. Kendisini çileden çıkartan bir olayla karşılaştığında öfkesine mağlup olanlardan değil, sabrı kuşananlardan olmak için gayret eder.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Nazar-ı İlahi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazarı İlahi programında daha bizleri buluşturan Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Allahu Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim'in anlatımıyla sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı tanımaya devam ediyoruz. Allah Celle Celaluhu yüce Peygamberimizi farklı sıfatlarla bizlere sunmakta. Biz müminler bu sıfatları ne kadar yakinen kavrarsak Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı da o ölçüde tanımış oluruz. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen sıfatlarından bir tanesi de onun mübeşşir olmasıdır. Yani müjdeleyici olması, güzel haberler vermesi, insanlara şefkatle ve güler yüzle yaklaşmasıdır. Verdiği haberlerle insanları korkutmayan, insanları mutlu etmeye çalışan, insanları çok güzel günlere hazırlamak için gayret gösteren muhteşem bir insan, yüce bir peygamber. Allah Celle Celaluhu Furkan suresinin 56. ayeti kerimesinde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübeşşir sıfatını bizlere şöyle takdim eder. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselnake illa mübeşşira. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın müjdeci olma yönü, mübeşşir olma yönü, uyarıcı olma yönünden önce gelir. Zira Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam insanları önce güzele davet eder, insanları korkutmaz, iyiye çağırır, Allahu Zülcelal'e kullukta buluşmaya davet eder. İnsanoğlu sevineceği işlere daha kolay gelir, mutlu olacağı işlere daha çabuk koşar. Çocuklarımızı davet ederken, onlarla konuşurken onları mutlu edeceğimiz ve müjdeleyeceğimiz haberlere davet ederiz. Her birimiz şunu çok iyi biliriz ki her insan müjdelenmekten memnun kalır. Kendisini korkutan, kendisini ürküten haberleri duymaktan insanoğlu çekinir. Ancak insana mutluluk veren, huzur veren, Hakk'a davet ederken korkutmadan davet edenler insanların zihinlerinde çok önemli bir yer tutarlar. Müjdeleyen sevindirir, müjdeleyen huzur verir, müjdeleyen insanlara farklı farklı hisler kazandırır. Biz çocuklarımızı, torunlarımızı severken onlara aldığımız oyuncaklarla onları müjdeleriz. Onlara verdiğimiz güzel öğütlerle onları teşvik ederiz. Onlara verdiğimiz farklı vaatlerle onları geleceğe hazırlamaya çalışırız. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da Allah'a inandığımız takdirde cennete kavuşacağımız müjdesini bize verir. Allahu Zülcelal'in emirlerini yerine getirdiğimiz takdirde iyi kullar arasına gireceğimizin müjdesini verir. O bir mübeşşirdir, müjdeleyendir, ürkütmeyendir, sevdirendir, nefret ettirmeyendir. Şayet nefret ettiren olsaydı, sadece korkutan olsaydı, çevresindeki insanların toplanması asla mümkün olamazdı. Büyüğünden küçüğüne, gencinden ihtiyarına, toplumun her kesimini bir şekilde müjdelemiştir. Onları hak ve hakikate davet ederken, farklı ölçülerle, sevgiyle, şefkatle Allah'ın dinine çağırmıştır. Muhammed aleyhissalatü vesselamın getirdiği emirler, İlk bakışta kolay görünmez ama o yüce peygamber
beş vakit namazı o kadar güzel sevdirmiştir ki insanlar beş vakit namazı kılabilmek için Efendimiz aleyhissalatü vesselamın müjdelerini dinlemek, ondan müjde alabilmek ve bu yolda olabilme gayreti içine koşmuşlardır. Yine sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zekatı anlatırken, haccı anlatırken, orucu anlatırken, insanlara iyi muameleyi anlatırken hep müjdeyi öne almıştır. İnsanlar müjdeyle anlatılan her emri daha kolay kabul eder hale gelmişlerdir. Elbette kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam çevresine sunmuş olduğu müjdelerle insanları hak dine davet etme kolaylığı göstermiştir. İnsanlar onun anlattıklarına bakarak İslam'ı kabul etmeye gruplar halinde koşmuşlardır. Hanımefendiler kendilerine sunulan hakları görmüş, bu müjdeler karşılığında biz bu dine koşarız demişlerdir. O günün toplumunda var olan köleler, kendilerine sadece Allah katındaki özgürlüğü sunan bu dini görmüşler ve her birisi İslam'ı yaşayabilmek, Allah-u Zülcelal'e iman edebilmek için apayrı bir şekilde coşmuşlardır. Toplumun en zayıf kesimleriyle en güçlü kesimleri kendisine uygun bir müjde bulmuş ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çevresinde en güzel şekilde kenetlenmişlerdir. Muhammed aleyhissalatü vesselamın müjdeleri sadece bu dünya için değil, ölümden sonraki hayat için de geçerli olan müjdelerdir. Biz onu mübeşşir bir peygamber olarak gördük. Onun verdiği müjdelerle mutlu olduk. Onun bize sunduğu bütün güzellikleri hayatımızın vazgeçilmezleri haline getirmeye çalıştık. İnsan bazen kederini Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sunmuş olduğu müjdelerle sevinçli hale çevirir. Her bir mümin annesini kaybettiğinde, babasını kaybettiğinde, hatta evladını kaybettiğinde ağır kederler yüklenmiş olur. Ancak Muhammed aleyhissalatü vesselamın bütün bu ölümlerde vermiş olduğu müjdeler bizi sanki ölüme koşmaya davet eder gibidir. Biz şunu biliriz ki, onun vermiş olduğu müjdelerle sevdiklerimiz cennetliktir. Onun vermiş olduğu müjdelerle bizden önce cennete giden yavrularımız bizleri de cennete davet edecektir. Muhammed aleyhissalatü vesselam insanlığı hiçbir zaman karanlıklara davet etmemiştir. Hep aydınlığa, hep güzele, hep müjdeye, hep insanların huzur bulacağı, kurtuluşa ereceği noktalara çağırmıştır. Muhammed aleyhissalatü vesselamın anlatımında insan ürkmez, insan korkmaz, insan nefret etmez. Ancak insan şunu bilir, bu anlatılanları yaşayan, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vermiş olduğu haberleri kabul edenler, bu dünya hayatında layıkıyla mümin olanlardır. Muhammed aleyhissalatü vesselama hakkıyla bağlanabildiği takdirde, o da bu müjdeden payını alacaktır. Muhammed aleyhissalatü vesselam çevresindeki insanlara müjdeyi sunmak suretiyle aslında bütün insanlığı huzur ve saadete davet etmektedir. Şunu hepimiz çok iyi biliriz. Güzel düşünen, güzel konuşan, kendisi mutlu olan insanlarla oturmak onların çevrelerindekilere de elbette o mutluluğu yayacaktır. Bizler müminler olarak önce kendimiz müjdenin farkına varmalı, mutlu insanlar haline gelmeli, gıybetten, iftiradan, dedikodudan, hasetten, kinden, nefretten arınmalıyız ki çevremizdeki insanlara da bu müjdeyi, bu güzelliği yansıtabilmiş olalım. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bizlere sunmuş olduğu müjdeler elbette ki Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında, hadisi şeriflere bakıldığında daha net ve daha belirgin bir şekilde önümüze çıkar. Ama biz insanız, akıl sahipleriyiz. Bu hayat içinde bizleri mutlu edecek olan Allah'ın rızasına uygun işlere baktığımızda bunların tamamının kainatın efendisi tarafından bizlerle paylaşıldığını görürüz. İnsanoğlu hürmet görmek ister.

değer görmek ister. Kadir kıymet bilinsin ister. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam da bizlere bu yönde müjdeler verir. İyilik yapanların iyilikle karşılaşacağını, ana babaya iyi davrananların Allah'ın rızasına erişeceğini, insanlara yakinen güzellikler sunan insanların da Allah katında makbul ve muteber olacağını müjdeler. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bize sunmuş olduğu müjdeler içindeki en yüce müjde, herhalde iman edip salih amel işleyenlerin ebedi cennetlere kavuşacağını anlatmasıdır. Evet, salih amel işleyen, Allah'ın rızasına göre hayatını şekillendiren güzel kullar, o ebedi cennetlerde kalacaklar ve Allah'ın o güzel nimetlerinden istifade edeceklerdir. Müjdeleyici olmak, nefret ettirici olmaktan hayırlıdır. Zira Efendimiz aleyhissalatü vesselamı müjdeleyici olarak tarif eden kitabımıza baktığımız gibi, Peygamberimizin hadis-i şeriflerine de bakmak durumundayız. Kainatın Efendisi aleyhissalatü vesselam bizlere öğüt verdiği dakikalarda şöyle buyurur: müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Evet, nasıl ki Muhammed aleyhissalatü vesselam insanları müjdelemek suretiyle hak dine, Allah'ın birliğine davet ediyorsa, bizler de insanları müjdelemek suretiyle tatlı dilimizle, güler yüzümüzle, şefkatli davranışımızla hak ve hakikate davet etmeliyiz. Bir başka Nazarı İlahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Ali Keleş. Ahzab Suresi 59 ila 68. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Münafıklar, kalplerinde çürüklük bulunanlar ve Medine'de asılsız haber yayanlar yaptıklarına son vermezlerse seni onların üzerine sevk edeceğiz. O zaman seninle beraber orada fazla oturamayacaklar. Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış olarak nerede bulunsalar yakalanıp öldürülecekler. Bu, Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkında koyduğu kanundur. Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamayacaksın. İnsanlar senden kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Bunun bilgisi yalnızca Allah katındadır de. Nereden bileceksin? Belki de kıyamet yakında olacak. Allah inkarcıları lanetlemiş, onlara çok yakıcı bir ateş hazırlamıştır. Orada hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamadan ebedi olarak kalacaklardır. Yüzleri ateşe çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, Resulü dinleseydik diyecekler ve ekleyecekler. Rabbimiz, biz efendilerimizi ve büyüklerimizi dinledik. Onlar da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları ağır bir şekilde lanetle.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi denildiğinde hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir.
1: Nahl Suresi 30. Ayet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mithat Damar. Nuh Suresi 21 ila 28. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi, yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kamu spotu.
1: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
6: Özün Sözü.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Züyyine lillezine keferul hayatud dünya ve yeskharune minellezine amenu vellezine ettegav fevkahum yevmel kıyameh vellahu yarzuku men yeşâ'u bigayri hisâb. Sadakallahul azim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlarla alay ederek inkara sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Bin aya bedel zaman dilimi. Kadir Gecesi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı, Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail, o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Kadr Suresi 1 ila 5. ayetler. Ramazan ayının son günlerinde pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve vecdin durağa ulaştığı, bin aydan daha hayırlı bir geceyle her yıl buluşuyoruz. Bir taraftan rahmet ve bereketi bol bir ayı geride bırakmanın hüznünü yaşarken, diğer taraftan da anlamına uygun idrak edildiği takdirde, insanın ancak bir ömür boyu elde edebileceği sevabı kazanabileceği, Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bilindiği gibi zamanlar ve mekanlar kendilerinde meydana gelen önemli olaylarla değer kazanırlar. Araplar buna şerefül mekan bil mekin adını verirler. Yani mekan
8: şerefini içindekinden alır anlamına gelmektedir. Örneğin Yesrib kentini nurlu Medine haline getiren olay, Hazreti Peygamberimizin bu şehri teşrif etmesi ve burada metfun bulunmasından değil midir? Aynen bunun gibi Kadir Gecesi de kadrini, kıymetini, değerini kitabımız Kur'an'ın o gece nazil olmaya başlamasından almaktadır. Öyleyse bir Müslüman olarak bu gece kitabımız Kur'an'a karşı görevlerimizin neler olduğuna bir kez daha bakıp ona göre hareket etmeliyiz. Şüphesiz ölülerimize faydası dokunmakla birlikte esasen içindeki emir ve yasaklarla, güzel ahlak kaideleriyle asıl biz dirilere bir nasihat ve hakikat kitabı olan Kur'an'ı yeniden keşfetmenin heyecanını yakalamalıyız. Kur'an-ı Kerim'in nüzulü, biz Müslümanlar, hatta tüm insanlık alemi için dünya tarihinin en önemli hadisesidir. Bir Müslüman olarak Allah tarafından Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Hazreti Peygamber'e, dolayısıyla da bizlere gönderilmiş kitabın mesajını anlamak, öncelikli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bu itibarla Kadir Gecesi, Kur'an'ı öğrenme ve Resulullah'ı tanıma, bize öngördüğü fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşama ve her türlü kötülüğü terk etme vesilesi kabul edilmelidir. Çünkü Kur'an'ın getirdiği ilke ve prensiplerin özünde aydınlık, hoşgörü, doğruluk ve kardeşlik vardır. O, insanlar arasında sevgi, uzlaşma, yardımlaşma, kardeşlik ve istikrarı sağlayacak, fert ve toplum planında pek çok ahlaki ve sosyal problemin hak ve adalet çerçevesinde çözülmesine ışık tutacak ve insanlara gelişme yollarını göstererek onları geleceğe hazırlayacak ilahi ölçüleri içeren bir kitaptır. Nitekim bu durum, İsra suresinin "Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz" mealindeki 82. ayetiyle dile getirilmektedir. Bin aydan daha hayırlı bu geceyi tam anlamıyla ihya etmek, dünya ve ahiret mutluluğunu içeren kitabımızı okumamız, öğrenmemiz, çocuklarımıza öğretmemiz, anlamamız, emir ve yasaklarına uymamız, kısaca onu hayatımıza nakşetmemizle mümkün olacaktır. Kur'an'ı sadece ölülere ve bazı gün ve gecelerde okunmak için gönderilmiş bir kitap olarak görmemeliyiz. O halde bu gecenin bir Kur'an gecesi olduğunu bilerek değerlendirmeliyiz. Ayrıca bu gece af ve mağfiret gecesidir. Bu gece muhasebe gecesidir. Kadir Gecesi vesilesiyle kendimizi bir hesaba çekelim. Evlatlarımızdan bize itaat etmesini bekliyoruz. Ama kendimiz, bizi yaratan, yaşatan, rızık ve sağlık veren Yüce Allah'a ne kadar itaat edebiliyoruz? Bu gece tövbe ve yeniden doğuş gecesidir. Kulluğumuzun yeniden farkına vararak ona boyun eğme, emir ve yasaklarına riayet edebilmedeki hassasiyetimizi gözden geçirelim. Bu gece tan yeri ağarıncaya kadar Allah'ın mahlukata merhamet gözüyle baktığı, her el açanın

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil mi?" istediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek

olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım şeklinde cevap veririm.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Lokman Aktepe. Fussilet Suresi 39 ila 44. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun işaretlerinden biri de şudur. Sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler. Bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın. O yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde onu inkar edenler cezalarını görecekler. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. Asılsız bir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana senden önceki peygamberler için söylenenden farklı bir şey söylenmemektedir. Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba, yabancı dilden bir kitap öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir

sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

40 ayette ibadet. Allah Teala Tevbe suresinin 71. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi. İman, kalpte yerleşen ve davranışlarda yansımaları görülen bilinçli bir tercihtir. Sadece dilden dökülen bir söz ve dilek değildir. Ortak inanç, duygu ve davranışlara sahip olan müminler, birbirlerine karşı sorumlu ve duyarlıdırlar. Mümin, inandığı davada, hayırlı ve güzel işlerde, mümin kardeşinin yardımcısı ve destekçisidir. Rabbimiz, inananlara ait özelliklere yer verdiği birçok ayette olduğu gibi, bu ayette de onların güzel, iyi ve yararlı davranışlarını inançlarıyla bir arada saymaktadır. İman ve davranış bütünlüğüne yer vermektedir. Yüce Allah'a imanla şereflenen insanlar birbirlerinin dostu ve sırdaşıdır. Davaları ve gönül dünyaları bir olan müminler, aynı Rabbe birlikte secde ettikleri, ortak sofrada buluştukları kardeşlerini yalnız bırakmazlar. Güzel anlarını dostlarıyla paylaşarak sevinçlerine sevinç katarlar. Istıraplarını paylaşarak keder ve hüzünlerini dağıtırlar. İnananlar iyilik ve kötülük karşısında ortak bir tavır geliştirirler. Yaşadıkları toplumun sorunlarına duyarsız kalamazlar. Zira bir Müslümanın doğru sözlü olması ve iyilikler yapması kadar iyiliği tavsiye etmesi, iyiden ve doğrudan yana bir tutum sergilemesi de gerekir. Kötü söz ve davranıştan kaçınması kadar, kötülüğe engel olabilmek için bütün imkanlarıyla mücadele etmesi de gerekir. Bir toplumda iyiden, haktan ve adaletten yana olan kimseler, kötülerden daha cesur ve dirençli oldukları müddetçe her türlü zarardan korunabilir ve kurtuluşa erebilirler. Bir Müslümanın hayatında imanına uygun yaşayışın temel bir göstergesi olan namaz ve zekat olmazsa olmaz ibadetlerdendir. Kur'an'da birçok yerde birlikte anılan bu iki ibadet, İslam'ın temel esaslarındandır. Müslüman, namazda bütün benliğiyle kendini Allah'a adadığını, saygısını ve şükrünü arz ettiğini gösterir. Namazı özenle kılmaya devam eder. Yalnızca Allah'a secde ederek ibadetlerini Rabbine has kıldığını ortaya koymuş olur. Varlığın, zenginliğin ve sayısız nimetlerin bir şükrü olarak yerine getirilen zekat ibadetiyle, kişi hem Allah'a karşı kulluk vazifesini gerçekleştirmiş, hem de muhtaç kardeşlerine de yardımcı olarak duyarlı bir davranış sergilemiş olur. Birbirlerine dost olan, iyiliği emredip kötülüğü engelleyen, namazı dosdoğru kılıp zekatı veren müminler, hayatlarının her aşamasında Allah ve Resulüne itaat ederek yaşarlar. En sonunda Rabbimizin engin merhametine kavuşurlar.
2: Kırk ayette ibadet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ercan Çakıroğlu. Haşr Suresi 18 ila 24. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennetliklerdir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Egemenliğin mutlak sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. Görüp gözeten ve yönetendir, üstündür. İradesine sınır yoktur. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah, onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O, takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Hud Suresi 115. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Araf Suresi 199 ila 205. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse, hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri, içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda, onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytan dostları, müşrikler, onları azgınlığa sürükler. Sonra ellerinden geleni artlarına komazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret, gafillerden olma. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bir önceki programımızda sizlere duanın önemini ve duadan uzak kalmamamız gerektiğini hatırlatmıştık. Bugün dua ederken dikkat etmemiz gereken bir hususu, Rabbimizin bizim dikkatimizi çektiği bir noktayı beraberce konuşmuş olacağız. Cenab-ı Allah Araf suresinin 29. ayeti kerimesinde وَدْعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ emriyle bizlere hitap ediyor. Duamızda içten, samimi bir hal içerisinde kendisine yalvarmayı bize öğütlüyor Yüce Rabbimiz. Kıymetli kardeşlerim, duada olmazsa olmaz temel şart kuşkusuz samimiyettir. Bütün eylemlerimiz, bütün ibadetlerimizin kabulü için ihlas olarak da ifade edebileceğimiz samimiyet olmazsa olmaz bir hakikattir elbette. Ama dua ederken de dikkat etmemiz gereken bir hassasiyet olarak yine önümüze çıkıyor. Samimiyet bizi Rabbimize yakınlaştırır. Kimin huzurunda olduğumuzu, kime hitap ettiğimizi bize hatırlatmış ve silkelenmemize bir anlamda vesile olmuş olur. Cenab-ı Allah dua ederken, bu samimi hal içerisinde hareket ederken sesimize, tavrımıza, uslubumuza dikkat etmeyi de yine bize öğütlüyor. Meryem suresinde Hazreti Zekeriya'nın duasını bize öğretirken Cenab-ı Allah İznâdâ rabbehu nidâen hafiyyâ buyuruyor. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Kıymetli kardeşlerim, duada ses değil söz yükseltilmeli, sözün kıymeti ve değeri artırılmalıdır. Dua bir edebi metne, bir gösterişe, bir riyaya asla dönüşmemelidir. Asıl olan kalbimizden, gönlümüzden geleni Rabbimize arz etmektir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan dua örnekleri, Peygamber Efendimizin hayatının akışı içerisinde yaptığı, bizlere tavsiye ettiği dualar var. Bunları zaman zaman yapabilir, aynen tekrar da edebiliriz. Ama duada asıl olan kalpten geçenin dilden dökülmesi ve Rabb'e arz edilmesidir. Bir metne bağlı olarak öğrenilmiş ve ezberlenmiş ifadeleri tekrar ederek dua etmektense halini ve durumunu kulun Rabbine içten samimi bir şekilde dile getirmesi kuşkusuz daha kıymetli ve önemlidir. Bu samimiyetten hareketle duanın dilinin de bir önemi yoktur. Yani Arapça dua etmemiz, Türkçe dua etmemiz, bir farklı dille Rabbimizi halimize arz etmemizin hiçbir farkı olmayacaktır. Bazen halkımız, vatandaşlarımız dualarını Arapça ifadelerle yaptıkları takdirde daha kıymetli ve değerli olabileceği zannına düşebiliyorlar ki bu dini ve doğru bir düşünce değildir. Asıl olan kalpten geçeni kimin huzurunda olduğunu bilerek, unutmadan, samimiyetle Rabb'e arz etmektir. Kıymetli dinleyenler, değerli kardeşlerim, dua ederken kul bir anlamda imanını, Rabbine olan teslimiyetini de ortaya koymaktadır zira. Her günü bitirirken okumamız sünnet olarak bize tavsiye edilen Bakara suresinin son iki ayeti kerimesine baktığımızda bu iki ayetin ilkinde imani teslimiyetimiz, bağlılığımız, Rabbimize karşı samimi tavrımız ortaya konulur. Diğer ayeti kerimede de dua cümleleri yer alır. Bu bize şunu öğretiyor ki dua kulun Rabbinin büyüklüğünü, yaratıcılığını, yeryüzünün maliki ve sahibi olduğunu kabul edişini de

0: ortaya koyması gerekir. İşte bu samimiyetle, imanla ortaya çıkar. Önce Rabbe teslim olma, onun büyüklüğünü kabul etme ve ona sığınarak, ona iltica ederek bu samimiyetle içten, yürekten yalvarmaktır dua. Dualarımızda samimiyeti elden kaybetmeden Rabbimize ihlasla yönelebilmek temennisiyle hayırlı günler diliyorum.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kamu spotu.
3: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
1: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil. Kıyamet gününe yemin ederim. Öyle değil. Kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman. İşte o gün insan,

Kaçacak yer var mı? Diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. Vahyi tam alma telaşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır. Bir kısım yüzler ise o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o Hakk'a inanmamış, namaz da kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, Hak'tan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka, rahime tutunmuş embriyo olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş. Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? Azim olan Allah doğru söyledi.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem. Alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Tevbe Suresi 112. Ayet.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Serlevha Ayetler. Mü'minun Suresi 1-2. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Huşuyla kılınan namaz kurtuluştur. Allah Teala'ya imanı tam olanlar, dünya ve ahiret hayatında kurtuluşa ermişlerdir. Bu müminlerin en belirgin özelliği de, namazlarını huşu içinde eda etmeleridir. Ayrıca onlar, boş şeylerden yüz çevirir, zekatı verir, iffetli davranır, emaneti korur, sözlerini tutar ve namazlarına devam ederler. Cenab-ı Hak, İnsanoğlunu çamurdan yaratmış, onu ete kemiğe bürümüş ve ona hayat vermiştir. Ecelleri gelince de insanların canını alacak, kıyamet günü onları tekrar diriltip hesaba çekecektir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, kurtuluşa erenler, iman ettim demekle yetinenler değil, namaz, oruç ve zekat gibi ibadetleri hakkıyla yerine getirenlerdir. Bir diğer mesajsa, ibadetlerin en makul olanları ihlas, huşu ve takva ile yapılanlarıdır.

Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Mü'minun Suresi 1-11 ve Mutaffifin Suresi 22-28. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Aşr-ı Şerif. Mehmet Koç Yiğit. Rum Suresi 20 ila 26. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğu ile düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Birden Bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir. Kaf Suresi. Kaf Suresi Mekke döneminde Mürselat Suresinden sonra nazil olmuştur. 45 ayeti kerimeden oluşur. İsmini de ilk ayeti kerimenin başındaki Kaf

tarifinden alır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle cehri namazlarda zammî sure olarak okuduğu surelerden bahseden hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre, Allah Resulü bayram namazlarında Fatiha'dan sonra Kaf ve Kamer surelerini, yine sabah namazlarının ilk rekatında Kaf suresini sıkça okurdu. Diğer taraftan Hazreti Peygamber'in cuma hutbelerinde de çoğunlukla Kaf suresini hutbe konusu olarak işlemesi, surenin ihtiva ettiği konuların, özellikle ahiretle ilgili açıklamaların ve uyarıların önemine, bunların insanlara sıkça hatırlatılmasının gerekliliğine işaret etmektedir. Resul-i Ekrem'in komşusu Ümmü Hişam binti Harise, Kaf suresini cuma hutbelerinde Resulullah'tan dinleyerek ezberlediğini belirtmektedir. Fahrettin Razi, Hazreti Peygamber'in bu sureyi bayram namazlarında okumasındaki hikmeti şöyle izah eder. Bayram günleri insanların güzel elbiselerini giyerek evlerinden toplum içerisine çıktıkları, bayramı hissetmek üzere topluca bir araya geldikleri zaman dilimleridir. Bu surenin 11, 42 ve 44. ayet-i kerimelerinde de yeniden diriliş ve hesap meydanına çıkıştan bahsedilir. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bayram namazlarında bu sureyi okumakla hem hesap meydanına çıkmaya, bayrama gidercesine hazırlıklı olmayı, hem de bizi tıpkı bayram günü evlerimizden çıkıp topluma karıştığımız gibi, toprak altından çıkıp hesap meydanında toplanacağımız bir günün beklediğini, dolayısıyla bayram da olsa seyran da Müslümanın meşru çizginin dışına çıkmaması gerektiğini hatırlatmıştır. Kur'an-ı Kerim'deki sureler uzunluklarına göre usulcüler tarafından Seb'u-Tival, Mi'un, Mesani ve Mufassal sureler olarak gruplandırılmıştır. Buna göre Kaf suresi ile Nas suresi arasındaki sureler Besmele ile sık sık birbirinden fasledildiği için Mufassal sureler olarak isimlendirilmiş, Kaf suresinden Bürüç suresine kadar olanlara Tıvali Mufassal yani uzun mufassal, Tarık suresinden Leyl suresine kadar olan surelere Evsat-ı Mufassal yani Orta Mufassal, Duha-Nas arası surelere de Kısar-ı Mufassal yani Mufassal sureler denir. Kur'an'a yeminle başlayan Kaf suresini iki bölüm halinde ele almak mümkündür. 1-15. ayet-i kerimelerde müşriklerin kendilerine gönderilen peygamberi ve ölümden sonra dirilmeyi yalanladıklarına dikkat çekilerek Allah'ın kudretine işaret eden kozmolojik delillerden örnekler verilir. Gökyüzü, yeryüzü, dağlar, gökten indirilen sular, hurma ağaçları, bahçeler ve bitkilere dikkat çekilir. Böylece insanlar bunların yaratılışındaki hikmeti kavramaya ve düşünmeye teşvik edilerek bu deliller dikkate alındığında insanları ölümden sonra diriltmenin Allah için kolay olacağı bildirilir. Aynı bölümde daha önceki bazı kavimlerin kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladıklarına ve neticede azaba düçar olduklarına dikkat çekilerek bir yandan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yalanlayan müşriklere mesaj verilmekte, bir yandan da Hazreti Peygamber teselli edilmektedir. Surenin ikinci bölümünde yani 16-45. Ayetlerde İnkarcıların ölümden sonra dirilme konusundaki şüphelerine karşı insanın yaratılışına dikkat çekilerek insanı yaratan gücün onun en gizli duygu ve düşüncelerini dahi bildiği ifade edilir. Bu kısımda muhatapların bilhassa ahiret hayatı konusunda dikkatlerini yoğunlaştırarak içlerinde ürperti uyandırmayı, böylece kendilerini dehşetli sondan korumayı hedefleyen bir üslup hakimdir. Ayrıca takva sahiplerine ahirette verilecek nimetlerden de bahsedilir. Bu bölümde yer alan, "Biz insana şah damarından daha yakınız" mealindeki ayet, insanın bütün eylem ve düşünceleri konusunda derin bir sorumluluk bilinci taşıması gerektiğini vurgulaması açısından çok anlamlıdır. Surenin sonlarına doğru, Hazreti Peygamber'in kendisine inanmayanların sözlerine karşı sabırlı olması öğütlenerek günün değişik vakitlerinde Allah'ı saygı ve övgüyle anması istenir.
kıyamet ve mahşer sahnesine kısa ve etkili ifadelerle tekrar temas eden ayetlerin ardından sure, inatçı müşriklerin neler söylediklerini Allah'ın çok iyi bildiğini, Resul-i Ekrem'in onları inanmaya zorlamak gibi bir görevinin bulunmadığını belirten ve Allah'ın uyarılardan yararlanabilecek iyi niyetli insanlara Kur'an aracılığıyla uyarıda bulunmasını emreden ayetle sona ermektedir.

0: Birden Bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Efendime söyleyeyim.
3: Sakın terki edepten, küy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev, bab-ü selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habib-i kibriyanın hapgâhıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı cenab-ı kibriyadır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycûr-i âdem zâil, amandan açıldı mevcudat, çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nâbî bu dergâha, metaf-ı kutsiyandur bu segâh-ı enbiyadır bu. Nabi.
0: Özün sözü.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Züyyine lillezîne keferul hayâtud dünyâ ve yeshârûne minellezîne âmenû. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlarla alay ederek inkâra sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar, kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Enes Özsoy. Zariyat Suresi 47 ila 60. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben

Ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette sosyal hayat.
3: Allah Teala Furkan suresinin 67. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O iyi kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Allah Teala kainatı ve yeryüzündeki pek çok nimeti insanlar için yaratmış, sınırları aşmamak şartıyla insanın onlardan faydalanmasına izin vermiştir. Allah'ın lütfettiği bu nimetlerden uzak durmak da onları gereksiz şekilde harcamak da haddi aşmaktır. İsraf, inanç, söz ve davranışta dinin, akıl veya örfün uygun gördüğü ölçülerin dışına çıkmayı, özellikle maddi imkanları meşru olmayan amaçlar için saçıp savurmayı ifade eder.

0: Büyük İslam alimi İmam Gazali, İhya eserinde konuyla ilgili şu açıklamayı yapar. Adetlerin ve insanlığın gerekli kıldığı yerlere gerekli gördüğü ölçüde harcamak cömertlik, bu ölçülerin altına düşmek cimrilik, bunların üstünde harcama bulunmak israftır. İsraf sadece maddi konularla ve yiyecek içecekle sınırlı bir tüketim alışkanlığı değildir. Su, elektrik, enerji yanında insanın en değerli sermayesi olan zamanın ve her türlü nimetin ihtiyaç dışı harcanması israf kapsamına girer. Bireyin kendisine emanet edilen kamu kaynaklarıyla gereksiz harcamalar yapması tüm toplumu olumsuz etkileyen bir israftır. Savurganlık Rabbine karşı nankör olan şeytanın fiillerindendir. Sınırsız olduğu düşünülen ihtiyaçlar aşırı tüketimin gerekçelerinden biri olarak sunulur. Oysa insanın ihtiyaçları sınırlıdır, sınırsız olan arzulardır. Kanaat duygusunun güçlendirilmesi, israfın önlenmesinde önemli bir katkı sağlar. Rabbimiz, müminlerden her konuda israfla cimrilik arasındaki dengeyi kurmalarını ister. Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gereksiz yere saçıp savurmamak ama ihtiyaç sahibi akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını vermek Rabbimizin emridir. Cimri olduğu halde mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayanlar bu davranışlarından bir sonuç elde edemezler. Mallarını Allah'ın rızasını gözeterek ve içlerinden gelerek harcayanlar, Kur'an-ı Kerim'de yamaçta bulunan ve bol yağmur aldığı için iki misli ürün veren bahçeye benzetilir.
1: Kırk ayette sosyal hayat.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Bu kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için böyledir. Necm Suresi 31. Ayet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Adem Bilge Tay. Araf Suresi 54 ila 58. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da buyurma da yalnız O'na aittir. Âlemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Feleğe çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime.

0: zerre, nice bir hicabu perde. Ya Resul, göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül. Ya Resul, göster cemalin. Çün hayalin irdi cana, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane. Ya Resul, göster cemalin. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın. Ya Resul, göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Serlevha Ayetler. En'am Suresi 46. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi de mühürlerse, Allah'tan başka onu size geri getirecek ilah kimmiş? Bak, biz ayetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz, sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Sahip olduğumuz nimetleri veren ve alan Allah'tır. Allah'a bir takım putları, ilahları ortak koşan, bu sapkın inançlarında ısrar eden müşriklere seslenir ayeti kerime. Size can, görme, işitme, tatma, kalp gibi nimetleri veren ancak Allah'tır. Bu becerilerimizi veren ve sizi var eden Allah olduğu halde, onu nasıl yalanlarsınız ve başka ilahlara inanırsınız? O, bu yeteneklerinizi geri alsa, bunları size kim geri verebilir? Allah, gücü her şeye yetendir. O, ayetlerini geniş olarak açıklar. Varlığınız, beceri ve yeteneklerinizle size verilen diğer nimetler, onun varlığının delilidir. O halde nasıl inkar edip haktan yüz çevirirsiniz? Bu ayetten almamız gereken mesaj, her şeyin yaratıcısı ve sahibi olan Allah'a şirk koşmaktan uzak durmak gerekir.

0: Fatih Okumuş. Enam suresi 46 ila 50. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على

0: أفلا تتفكرون. صدق الله العظيم.
1: رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size geri verebilecek Allah'tan başka ilah kimdir? Bak delilleri nasıl açıklıyoruz. Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz? Size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse, onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Nisa suresi 96. ayetin tefsiri. Önceki ayette geçen derece kelimesi üstünlüğün hangi bakımdan olduğunu açıklamak için gelmiştir. Buradaki dereceler kelimesi ise Allah Teala'nın mücahitlere vereceği üstünlük derecesinin bir tek dereceden ibaret olmadığını, güzel sonuçları birbirinden farklı ve üstün birçok derecenin söz konusu olduğunu ifade etmektedir. 97. ayetin tefsiri. Kendilerine yazık etmekteyken ölen kimseler, Mekke'den Medine'ye göç etme imkanları bulunduğu halde bunu yapmayan, Mekke müşrikleri arasında yaşamaya devam eden, bu sebeple ya tekrar küfre dönen veya dinlerini tehlikeye atanlardır. İbn Abbas bu ayetle ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır. Müslümanlardan bir grup insan müşriklerle beraber bulunuyor, savaşlarda da Resulullah'a karşı müşriklerin sayısını artırmış oluyorlardı. Bu arada atılan oklardan ve sallanan kılıçlardan isabet alıp yaralanıyorlar ve ölüyorlardı. Bunun üzerine kendilerine yazık ederken ayeti nazil oldu. Müşriklerin arasında yaşamaya devam eden kimseler ister bu beraberliğin veya baskının etkisiyle yeniden şirke dönsünler, ister dönmeyip her an tehlike içinde yaşasınlar, kendilerine yazık, kötülük etmektedirler. Yapmaları gereken şey Müslümanların arasına gelip onlarla beraber yaşamaktır. Zayıf sayılanlar diye çevirdiğimiz müstazafin kelimesi, hakim topluluk tarafından güçsüz ve önemsiz sayılan, taleplerine kulak asılmayan, adamdan sayılmayan, hakkını almaktan aciz bulunan kimseleri ifade etmektedir.

Medine'ye hicret ederek bu durumdan kurtulma imkanları varken, Mekke'de zillet ve zaaf içinde yaşamayı tercih edenlerde olduğu gibi, müstezaf olmakta ve böyle kalmakta kişinin kendi etkisi ve kusuru bulunursa sorumluluğu söz konusudur. Bilgisiz, amelsiz, imansız kalmaya bu durum mazeret olamaz. 98 ve 99. ayetlerin tefsiri. Ayyaş bin Ebi Rebiya olayında olduğu gibi, hapiste veya bağlı kalmak, hasta veya sakat olmak, hicret için gerekli olan maddi ve manevi imkanlardan yoksun bulunmak ve benzeri sebeplerle müşriklerin arasından çıkamayan, müstezaf olarak onlarla yaşamak durumunda kalan, bu yüzden dini hayatını riske atmış bulunan kimseleri Allah bağışlayacağını bildirmektedir. Çünkü o hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmamaktadır. 100. ayetin tefsiri. Allah yolunda olanlar, yani Allah'ın rızasını elde etmek, onun iradesine uygun bir hayat yaşamak üzere böyle bir hayatın mümkün olmadığı yerden mümkün olduğu yere hicret etmek, bu maksatla doğduğu, büyüdüğü, çevre ve imkanlar elde ettiği yurdunu terk etmek isteyen kimseler bilmelidirler ki, yeryüzünde gidilecek başka yerler vardır. Buralarda da maddi ve manevi nimetler, hürriyet ve rahatlıklar bulmak mümkündür. Zillet, baskı ve dini hayatın devamı bakımından tehlike altında yaşamaktansa, bu olumsuzlukların bulunmadığı yerleri aramak ve buralarda hayata yeniden başlamak denemeye değecektir. 97 ila 100. ayetlerde Allah rızası için, Allah'ın dinini serbestçe yaşamak ve yaymak maksadıyla hicretin teşvik edildiği, hatta mazereti bulunmayan kimselerin kınandığı ve ceza göreceklerinin bildirildiği açıktır. Bu ayetleri destekleyen hadisler yanında, onlara zıt gibi gözüken, daha doğrusu hicretin gerekli olduğu dönemleri tarihi olarak sınırlayan hadisler de vardır. Bunların bazıları mealen şöyledir. Müşriklerle içli dışlı olan ve onunla beraber oturan kimse onun gibidir. Ebu Davud'un rivayet ettiği bu hadisin senedinde bazı kusurlar bulunmuş olmakla beraber, ileride gelecek olan 140. ayetin bunu desteklediği ifade edilmiştir. Düşmanla savaş sürdüğü müddetçe hicret mecburiyeti devam edecektir. Bir başka rivayette tevbe kapısı kapanıncaya, yani kıyamet kopmaya başlayıncaya kadar kaydı vardır. Mekke fethinden sonra hicret mecburiyeti kalkmıştır. Lakin cihat ve iyi niyetle yurdundan ayrılmanın gerekliliği devam eder. Bu sebeple savaşa çağrıldığınız zaman hemen katılın. Hazreti Ayşe bu hadise şöyle bir açıklama getirmiştir. Bugün artık hicret mecburiyeti yoktur. Daha önce mümin, dinini korumak, bu yüzden maruz kalacağı baskıdan kurtulmak için Allah'a ve Resulüne sığınıyordu. Bugünse Allah İslam'ı açıkça yaşanır hale getirmiştir. Mümin nerede olursa olsun Rabbine kulluk edebilir. İlgili ayet ve hadislerle birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç şu olmaktadır. Hazreti Peygamber Mekke'ye hicret edince Müslümanlara iki sebeple hicret farz olmuştu. A. Peygamberi desteklemek, gücünü artırmak, Müslümanlarla beraber olmak. B. İslam'ı öğrenmek ve yaşamak için elverişli olmayan bir yerde, insanlara dinden dönmelerini sağlamak üzere baskıların uygulandığı bir çevrede oturmaya devam ederek imanını ve dini hayatını tehlikeye atmamak. Mekke fethedilip en önemli düşman olan Mekke müşrikleri kontrol altına alınınca, birinci gerekçe ortadan kalkmış oldu. Bundan sonra hicretin farz olup olmaması ikinci gerekçeye bağlı hale geldi. Belirleyici unsur kişinin dini hayatı olunca hükmün de buna bağlı bulunması tabiidir. Klasik kaynaklar Darül Küfrü, Müslüman olmayanların kültür ve düzenlerinin hakim bulunduğu ülkeleri, toplumları potansiyel olarak uygun olmayan çevre kabul ettiklerinden, buralardan Darül İslam'a göçülmesinin gerekliliği üzerinde durmuşlardır. Ancak günümüzde Müslümanların siyasi ve kültürel hakimiyetleri bulunan ülke ve toplumlarda belli bir dini anlayış ve yaşayışa karşı baskılar yapılabilmekte, buna karşı gayrimüslimlerin hakim bulundukları ülkede din ve vicdan hürriyetinin sınırları daha geniş olabilmektedir. Bu sebeple göç ve beraber oturma mecburiyetini siyasi ve kültürel hakimiyet yerine din, düşünce ve vicdan hürriyetine bağlamak günümüz için daha geçerli gözükmektedir. İbn-i Aşur hicretin hükmü bakımından Müslümanın oturduğu yeri 6 maddede incelemiştir. Şimdi özetlenecek olan bu yaklaşım,
tarihe olduğu kadar günümüze de ışık tutacak, konu hakkında tutarlı bir fikir verecek niteliktedir.

0: A. Dindarlara baskı yapılan, her din veya belli bir din mensuplarının dinlerini terk etmeleri istenen ülkeler. Burada oturan Müslümanların uygun yerlere hicret etmeleri tıpkı ilk dönem hicreti gibi farzdır. Nitekim Endülüs'te Hristiyan olmaya zorlanan Müslümanların büyük bir kısmı katliama maruz kalmış, hayatlarını kurtarabilenler her şeylerini bırakarak oradan hicret etmişlerdir. Bunların da önemli bir kısmının yollarda kaybolmalarına sebep olan bu hicret, Hicri 902'den 1016 yılına kadar sürmüştür. Din yüzünden baskı yapılmayan fakat Müslümanlar için mal, namus ve can güvenliği de bulunmayan ülkeler. Darül Harp mahiyetinde olan böyle yerde mazeretsiz oturmak da caiz görülmemiştir. C. Din yüzünden baskı, mal, can ve namus bakımından tehlike bulunmadığı halde Müslümanlara, gayrimüslimlere mahsus hukukun uygulandığı ülkeler. Bugün Batı'da Hristiyanların yaşadığı ülkelerde böyle yapılmaktadır ve bu ülkelerde oturmanın hükmü konusunda İbn-i Aşur, Malikilerden mekruh ve haram şeklinde iki görüş nakletmektedir. D. Bir önceki maddeden farklı olarak Müslümanlara kendi dinlerine uygun hukuk kurallarının uygulandığı, şer'i mahkemelerin hükümlerine, alim ve müftülerin fetvalarına göre hareket edilmesine izin verilen ülkeler, geçmişte Sicilya'da, Normandiyalı Roger zamanında ve bir zamanlar İspanya'nın Granada bölgesinde böyle bir uygulama olmuş, bu durumda ne kalanlar göçenleri ne de göçenler kalanları kınamışlardır. E. Yabancılara mağlup olmuş, ağır şartlarla anlaşmaya razı olmuş sömürge, manda ve benzeri durumdaki İslam ülkeleri. Bu ülkelerde yönetimin başında Müslümanlar bulunduğu ve İslami hükümler yürürlükte olup din yüzünden bir baskı da söz konusu olmadığı için hicret mecburiyetinin bulunmaması tabii görülmüştür. F. Müslümanlara baskı yapılmamakla beraber başka inanç, ahlak ve dünya görüşlerine mensup kimselere de diledikleri gibi yaşama hürriyeti verilen, bu sebeple İslam'a aykırı bir takım uygulamaların açıkça görüldüğü, din ve ahlak kurallarını çiğneyenlere karşı yalnızca sözlü uyarıya imkan veren, bazen bunun da mümkün olmadığı ülkeler. Bazı fıkıhçılar böyle ülkelerden de hicretin farz olduğunu ileri sürmüşlerse de, tarihte Ubeydiler zamanında, Kayrevan'da, Fatımiler devrinde Mısır'da bu vaka yaşanmış fakat saygın alimlerden hiçbiri ülkesinden göçmemiştir. Şevkani bu son maddede özetlenen duruma işaret ettikten sonra şu görüşü ileri sürmüştür. Doğru olan hüküm böyle yerlerden göçmenin farz olmadığıdır. Çünkü yalnızca açıktan günah işleniyor diye bir ülkeyi küfür ülkesi saymak ne naslara ne de akla uygun düşer. Fakih ve müfessir Ebu Bekir İbnül Arabi, İslam'a aykırı söz ve davranışların açıkça ortaya konduğu ve karşı çıkılması da imkan dışında bulunan ülkelerde oturmanın caiz olmadığını bazı ayetlere dayandırdıktan sonra, hocalarından olup Mısır'da oturan Ebu Bekir el-Fihri ile aralarında geçen şu ilginç tartışmayı aktarmaktadır. Mısır'dan kendi memleketine göçsen ya, hakim niteliği bilgisizlik ve akılsızlık olan bir yere göçemem. Mekke'ye göç et, Allah'ın ve Resulünün misafiri olarak yaşayabiliyorsun ki, bid'atlerin ve haramın yaygın olduğu yerlerde yaşamak caiz değildir. Burada birçok kimsenin hidayetine sebep oluyorum, halkı irşad ediyorum, tevhid inancını terkin ediyor, birçok yanlış inancı engelliyorum, insanları Allah yoluna çağırıyorum. Bu nakillerden de anlaşıldığı üzere, kitaplara geçen teorik açıklamalar her zaman ve mekanda ihtiyacı karşılamaya, en uygun davranışı belirlemeye yetmemektedir. Tutulması gereken yol ve yöntem, ayetlerin ve hadislerin amacını kavramak ve ona göre davranmaktır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden, Nisa suresinin tefsirine kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru. Evlere girme adabı.

Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Nur Suresi 27. Ayet. Kur'an-ı Kerim'de geçen beyt, dar ve mesken kelimeleri ev anlamına gelmektedir. Bunlardan en çok kullanılan beyt kelimesidir. Kur'an'da beyt kökünden isim ve fiil formunda 73 kelime vardır. Kelimenin fiil formu olan ba'te, gecelemek, beyyete, bir işi gece vakti düzenlemek anlamındadır. Zarf olarak gelen beyat kelimesi ise gece demektir. Kur'an'da isim olarak geçen beyt kavramı, Beytullah, Allah'ın evi olarak Kabe ve mescitler için, barınma, geceleme yeri ve yurt anlamında insanlar için kullanılmaktadır. Hayvanlar içinse yuva anlamı taşımaktadır. Bu manada arılar ve örümcekler için kullanılmıştır. Bir de beyt kelimesine eklenerek oluşturulmuş ehli beyt tabiri vardır. Ehli beyt kelimesi, kendilerini bir soyun birleştirdiği kişiler demektir. Buna göre ehli beyt de ev halkı anlamına gelmektedir. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem aileleri için kullanılmıştır. Konuyla ilgili ayetler değerlendirildiğinde Kur'an'ın evlerimize birçok anlam yüklediği görülmektedir. Ev insanlar için güvenlik mekanıdır. Her türlü tehlikeden korunmak için evine sığınan insana sadece ecelden kaçış mümkün değildir. Evlerinizde dahi olsaydınız yine de haklarında ölüm yazılmış olanlar ölüp düşecekleri yere geleceklerdi. İddet veya şer'i bir cezanın çekileceği gözaltı mekanı da evlerdir. Bizden önce yaşamış topluluklardan geriye kalan sadece evleridir ve başlarına gelenden ibret almak için bıraktıkları kalıntıları gezmek önemlidir. Kur'an, başkalarının evlerine habersiz girmemeyi ve girerken selam vermeyi emreder. Ev mahremiyetini önceleyen bu emir, ev halkına ait özel durumların alakasız gözlerden korunmasını ve eve girip çıkanlar hakkında ortaya çıkabilecek yanlış anlaşılmaların önünü kesmeyi hedeflemektedir. Konu girişinde verdiğimiz Nur Suresinin 27. ayeti, Ensardan bir hanımın Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben evimde öyle bir durumdaydım ki, o bulunduğum durumda beni kimsenin görmesini istemiyordum. Fakat akrabalarımdan erkek olanlar, sürekli ben o haldeyken içeri giriyorlar. Bense onların beni görmelerini istemediğim bir haldeyim, ne yapayım?" şeklindeki şikayeti üzerine nazil olmuştur. Benzer bir durum hakkında Hazreti Peygamber'e, "Annemizin evine girerken de izin isteyecek miyiz?" diye sorulmuş. Efendimiz evet cevabını vermiş. "Onun benden başka hizmet edeni yoktur. Her girişimde izin mi isteyeyim?" sorusuna karşılık, "Onu uygunsuz şekilde görmek ister misin?" diyerek mukabelede bulunmuştur. İçeri girmek için kapı önünde izin bekleyen kişinin kapıya gözlerini dikerek değil, yüzünü sağa veya sola çevirerek beklemesi gerekir. Hazreti Peygamber Ebu Said el-Hudri'yi kapıyı tam karşına alarak bekleme sözleriyle uyarmıştır. Bununla birlikte bir yere girmek için izin isteyen kişi bu isteğini en çok 3 defa tekrar etmeli, buna rağmen izin ifade eden bir karşılık alamazsa dönüp gitmelidir uyarısında bulunmuştur. Kişinin kendi mülkü olan evin içinde bile olsa, kendinden başkasına ait olan odalara habersiz ve selam vermeden girmesi de edep ve dindarlık açısından sakıncalıdır. Ayrıca evdeki çocukların ve hizmetçilerin

0: diğer aile fertlerinin odalarına ve özel mekanlarına girip çıkarken dikkatli davranmaları gerekir. Bu durum Nur Suresi 58. ayetle açıklanmış, yetişkinlerin sabah namazından önce, öğle sıcağından ve yatsı namazından sonra dinlenmek için odalarında uygunsuz şekilde bulunabilecekleri göz önüne alınarak çocuklar ve evde çalışanlar izinsiz girme konusunda uyarılmıştır. Evde bulunan ergen gençler için de aynı durum geçerlidir. Sizden olan çocuklarınız ergenlik çağına girdiklerinde, kendilerinden öncekiler, büyükleri izin istedikleri gibi onlar da izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sahibi olmadığımız evlere izinsiz girmek kadar, onları gözetlemek de dinen yasaklanan davranışlardandır. Böyle bir durumla karşılaşan ev sahibi, bakan kimseye bir zarar verse hukuki olarak herhangi bir cezayı hak etmez. Çünkü bakmak eve girmek gibi görülmüş ve haneye tecavüz kapsamında ele alınmıştır. Hazreti Peygamber, başkasının evinin içine bakmak ev sahibinden izin almadıkça helal olmaz buyurmuştur. Terk edilmiş ya da kimsenin yerleşmediği, ancak içinde bize ait eşyanın bulunduğu oteller, dükkanlar ve benzeri gibi her isteyenin girip çıkmasına, oturup kalkmasına, alışveriş yapmasına açık bulunan yerlere girmek için andığımız usule göre izin almak gerekli değildir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Nur Suresi 29. Ayet. Evlere izinsiz girmeyle ilgili bir durumda Nur Suresi 61. ayette karşımıza çıkar. Bu ayette engelli ve hasta olanların güçleri yetmeyeceği için Allah yolunda savaştan sorumlu olmadıkları, ordu savaşa gidip onlar geride kaldıklarında ihtiyaçlar, örf ve adetler göz önünde bulundurularak akraba ve dostların birbirinin evinden sahibinin iznini almaksızın yiyip içmelerinin caiz olduğu anlatılmaktadır. İnsanın doğal ve manevi gelişimi açısından en uygun çevre aile ortamıdır. Ev de bir bakıma ailenin kalesidir. Anne, baba, çocuklar ve yakın akrabalardan oluşan aile müessesesi toplumun ayakta durmasına katkı sağlamakta, evler ne kadar mahremiyet yönünden korunaklı olursa ailede öyle güçlü kalmaktadır. Görgülü kuşlar gördüğünü işler sözü, çocukların ailede gördüklerini taklit ederek davranış oluşturduklarını veciz bir şekilde ifade etmektedir. Aile ortamının oluştuğu evlerin ilk eğitim mekanı, yani bir nevi okul olduğunu, diğer alınan bütün eğitim öğretim faaliyetlerinin bu temel üzerine bina edildiğini akıldan çıkarmamak gerekir. Temelin sağlam olması yapıyı güçlü kılar. Su bulanıksa üzerine temiz suyun eklenmesi onu temiz yapmaz, bulanıklığı devam eder. Bu nedenle ailenin temizliğinin korunması zorunludur. Bu kurumda verilen eğitimin arı duru olması esastır. Aile ortamında fertler büyüğüyle küçüğüyle bir eğitim seferberliğine girer, bir okul gibi teşkilatlanırsa Allah'ın rızasına uygun bireyler yetişecektir. Bu konuda anne ve babalara büyük görev düşmektedir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم.
1: رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, şu an bizlerle birlikte Kur'an sofrasına, Kur'an ziyafetine iştirak eden değerli dostlar, Kur'an Hocası programımıza kulak veren, kalbini açan aziz Kur'an sevdalıları. Kur'an Hocası programımızdan sizleri en kalbi duygularla Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun. Efendim bugün de yine Kur'an-ı Kerim'den ve Bakara suresinden okuyacağım. Bugün okuyacağım ayetler Bakara suresinin 187 ila 190. ayetleri. Önce okuyoruz, sonra mealini, ardından da sayfa üzerinde çalışmamızı sürdürüyoruz. Evet, okuyorum.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

0: la yuhibbul mu'tadin. Sadakallahul azim.
1: Allah kabul eylesin kıymetli dostlar. Okuduğumuz bu ayetlerde Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Şimdi bu ayetlerin mealini arz ediyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir, siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tevbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin. Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz. Size karşı savaşanlar

0: Hayatla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet kıymetli dostlar, sayfanın mealini de sundum sizlere. Şimdi bu sayfada yer alan ayeti kerimelerde okurken nelere dikkat etmeliyiz? Birkaçı üzerinde duracağız elbette. Ama okuma esnasında durup hatırlatmalarımı yapacağım. Evet, baştan sayfayı yeniden okuyorum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
0: Burada الرفث kelimesi ف harfi ile bitmekte gördüğümüz gibi.
1: ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
0: ثاي بلتك okuduk.
1: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ.
0: Evet, burada da lehunne kelimesinde dururken bir şeyler yaptık. Bakınız.
1: وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ.
0: Yani lehun diye nunun bir defa cezimle okunuşuyla yetinmedik. Neden? Çünkü nun harfi şeddelidir. İki tane şeddenin hakkını verecek kadar orada sesi uzatıyoruz. Ayrıca bu şeddeli nunlar tutulduğu için sadece ikisinin süresini değil bir de tutma süresini kullanıyoruz orada. Bakınız, bir kez daha duruyorum.
1: وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ.

0: عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض.
1: Evet, burada el-hayt kelimesinde ta harfi, el-ebyaz kelimesinde vad harfi var. İsterseniz aynı açıklama cümlesini bir kez daha yapayım. Harfleri çıkarırken ses farkına dikkat edelim bir kez daha. Burada el-hayt kelimesinde ta harfi, el-ebyazlu kelimesinde ise vad harfi var. Bunları kendi sesleriyle okuyoruz. Bir kez daha okuyalım.
0: Hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyazu minel haytil esvedi minel fecr. ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا.

0: الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة
1: Evet, H harfini kelimenin sonunda unutmuyoruz.
0: Anil ehille Kul hiye mevâkîtu linnâsi vel hac
1: Evet, bu vel hacci kelimesindeki duruş dikkat edeceğimiz kelimelerden birisi. Burada cim harfi şeddeli. Ancak cim harfi galgale sıfatına sahip olması itibariyle evet şeddesinden dolayı cim harfini iki defa okuyacağız ama galgale harfi olduğu için ikinci duruşumuzu sesi patlatarak okuyacağız. Yani mahreci depreterek ses kuvvetli bir ses çıkacak. Tekrar ediyorum.
0: قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
1: Bu şekilde.

0: İnna Allaha la yuhibbul mu'tedin. Sadakallahul azim.
1: Evet, kıymetli dinleyenler, sayfayı son kez okuduk. Bazı yerlerde de hatırlatmalarda bulundum. İnşallah anlatabilmişimdir. Şayet tatbikatta eğer zorluk çekenlerimiz olursa dönüp tekrar programı arşivden dinleyebiliriz. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an Hocası hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muşta oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin.

eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Züyyine lillezine keferul hayatud dünya ve yeskharune minellezine amenu. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlarla alay ederek inkara sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar, kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Ankebut Suresi 57. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra döndürülüp bize getirileceksiniz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kaçınılmaz gerçek ölüm. Dünya hayatı doğumla ölüm arasında yaşanan bir süreçtir. İnsan başıboş yaratılmamış, aksine hem hayat hem de ölüm bir imtihan vesilesi kılınmıştır. Dünya hayatında insanın başta gelen sorumluluğu bir olan Allah'a iman etmek, onun emir ve yasaklarına uymaktır. Bu yüzden dünya hayatının ahireti kazanabilmek için bizlere verilmiş bir fırsat olduğunu bilerek iman, ahlak ve salih ameller üzerine kurulu bir hayat sürmeye, karşılaştığımız maddi ve manevi zorlukları sabır, metanet ve tevekkülle aşmaya gayret etmeliyiz. Neticede ölüm gerçeğiyle yüzleşerek Rabbimizin huzuruna varacağımızı unutmamalıyız. Bu ayetten almamız gereken mesaj, lezzetleri yok edeni, yani ölümü çok hatırlayın.

0: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Ankebut Suresi 56 ila 63. ayetler.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlisiyle

evlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisi'yle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. Zümer Suresi 10. Ayet.

Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin ayeti indiği zaman. Efendimizin kumandanlarından Beşir bin Sa'd Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam etmemizi emretti. Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ancak sana nasıl salat getireceğiz diye sorar. Bu soru üzerine Efendimiz o kadar susar ki orada bulunanlar içlerinden keşke bu soruyu hiç sormasaydı diye geçirirler. Uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra Efendimiz kendisine nasıl salat getireceğini soran sahabilerine namazdan sonra okuduğumuz salli ve barik dualarını öğretir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Muhsinlerden olabilmek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Bakara Suresi 195. Ayet. Ayette yer alan ve diğer ayeti kerimelerde de geçen infak kelimesi, kişinin Allah'ın rızası ve hoşnutluğunu kazanmak amacıyla mal ve servetinden onun yolunda harcama yapmasını, ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmasını ifade etmektedir. Bu yönüyle infak, hem farz olan zekatı hem de gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı kapsamaktadır. Hadislerde ise diğer harcamaların yanı sıra aile fertleri için yapılan harcamalar da infak kavramıyla ifade edilmekte ve bu tür harcamaların, sadakaların en hayırlısı olduğu belirtilmektedir. Yüce Allah bu ayeti kerimesiyle insana sahip olduğu maddi imkanlarından ahiret mutluluğunu da elde etmesine vesile olabilecek hayır yollarına harcama yapmasını emretmektedir. Bu bakımdan İslam bilginleri Allah rızasına dayanması şartıyla ülkenin savunulması, okul, cami, hastane, yol, köprü, çeşme, bakım evleri gibi toplumsal hizmet ve hayır müesseselerinin kurulması ve güçlendirilmesi, yoksulların desteklenmesi, hac hizmetlerinin yerine getirilmesi, hatta tabiatın korunup geliştirilmesine kadar çeşitli hizmetler için yapılan her türlü harcamayı Allah yolunda infak olarak değerlendirmişlerdir. Ayrıca ayetin devamında kendi kendinizi tehlikeye atmayın buyurularak bir bakıma cimrilik yapmak suretiyle gerek ülke savunması ve güvenliği, gerekse dini ve sosyal yapı için son derece önem arz eden bu tür hizmet ve harcamalardan kaçınmanın Müslüman bireyler ve toplumlar için maddeten ve manen büyük bir tehlike teşkil edeceğine dikkat çekilmektedir. Ayetin sonunda da özelden genele doğru Müslümanlar ihsanda bulunmaya çağrılmakta, ihsanda bulunan muhsinleri Allah'ın sevdiği bildirilmekte, böylece Müslümanlar muhsin sıfatına sahip olmaya teşvik edilmektedir. Muhsin ise ihsan eden, iyilikte bulunan, güzel düşünüp güzel davranan, sözün güzelini söyleyen, yaptığı her şeyi en güzel bir biçimde yapan demektir. Muhsin olan Yüce Allah, yarattığı her şeyi en güzel bir biçimde yapmış, kullarına ihsanda bulunmuş, muhsinleri sevdiğini bildirmiş, kullarından da birbirlerine ihsanda bulunmalarını istemiştir. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 36 ve Kasas suresi 77. ayetlerde Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakınınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere ihsanda bulunun. İyilik edin, iyi davranın. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Allah'ın sana ihsanda bulunduğu gibi, sen de ihsanda bulun buyurarak, insanlardan kendisine kulluğun yanı sıra, başta ana baba olmak üzere, toplumun diğer bütün kesimlerine ihsanda bulunmalarını istemiştir. İhsansa, genel olarak başkalarına iyilikte bulunmak, yardım etmek, yaptığı işi iyi, güzel ve kaliteli yapmak, güzel düşünüp güzel davranmak, sözün güzelini söylemek gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Sevgili Peygamberimizin, Cibril hadisi olarak bilinen hadislerinde de, ihsan, Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir şeklinde tanımlanmaktadır. Buna göre ihlas ve ihsan bilincine sahip olan ve Kur'an'ın ifadesiyle muhsin olan kullar, Allah'a karşı derin bir saygı, bağlılık ve itaat göstererek yaptıkları her işi, söyledikleri her sözü, her an Allah'la beraber olma şuuru içerisinde ihsan standardına uygun olarak yaparlar. İbadetlerinde, iş ve icraatlarında, kazançlarında, harcamalarında, oturuşlarında, kalkışlarında, konuşmalarında, susmalarında ve insanlarla olan ilişkilerinde Allah beni görüyor yaptıklarımı biliyor, inanç ve düşüncesiyle hareket eder, her şeyin en iyisini ve en güzelini ortaya koymaya çalışırlar. İşte yukarıda mealini verdiğimiz ayeti kerime ve hadisi şeriflerde müminlere özetle şu mesajlar verilmektedir. Allah rızası için infakta, harcamada bulunun. Sakın cimrilik edip mali ve bedeni görevlerinizi ihmal ederek dünyada ve ahirette kendi kendinizi tehlikeye atmayın. Allah yolunda harcamayı ve diğer işlerinizi en güzel biçimde yapın. İnsanlara ve diğer canlı mahlukata iyilik edin. Hep güzel düşünüp güzel davranın. Sizden istenen ihsandır. Çünkü Allah, ihsanda bulunan muhsin kullarını sever.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Kehf Suresi 23 ila 27. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yılda ilave ettiler. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki o kadar olur. Onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Hoş geldiniz. Bugün Kur'an'ın temel konuları kitabından yine 3 mesaj aktaracağım. Bugün 9. cüzdeyiz. Tarihin en önemli dönemleri peygamberlerin yaşadıkları asırlardır. Çünkü onlar tevhid ve şirk mücadelesinde müminlerin önderleridir. Allah'ın Rab, Allah'ın hakimiyet sahibi olduğunu bütün dünyaya tebliğ eden ve insanları dünyevileşme tehlikesinden koruyan kişilerdir. 9. cüzde Araf suresinin son tarafı ve Enfal suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki ilk mesaj, peygamberlerin mücadelesi konusudur. Tarihte tevhid ve şirk mücadelesi, insanoğlu var oldukça devam edecektir. Bu cüzde Araf suresi, peygamberlerin mücadelelerinden örneklerle tanımlanmaktadır. Söz konusu örneklerden en uzunu, Hazreti Musa dönemiyle ilgilidir. Burada Hazreti Musa'nın Firavun ile mücadelesi, o dönemde Müslüman olan sihirbazların Firavun'un katliamıyla şehit olmaları gerçeği. Hazreti Musa'nın ve ashabının Firavun'un zulmünden kurtulma çabaları ve hicret talepleri, ayrıca o dönemde yaşanan kıtlık, tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan yağması gibi belalar sonunda Firavun'un Hazreti Musa ve ashabına hicret için izin vermesi, ancak sonra sözünden dönüp ordusuyla Hazreti Musa ve ashabın takip etmesi ve sonunda ordusuyla beraber denizde helak olması aktarılır. Bundan sonra Hazreti Musa'nın kutsal bölge Sina Dağı'na gitmesi ve orada 40 gün kalması, daha sonra kendisine vahyin yazılı levhalar halinde verilmesi, o dönemde Yahudilerin sapmaları ve ihanetleri anlatılır. Mesela denizi geçerek Firavun'un şerrinden kurtulan İsrailoğulları, daha kurtulur kurtulmaz puta tapan bir kavim görünce Hazreti Musa'dan bir put yapmasını istediler. Hazreti Musa ise onlara büyük bir cahillik yaptıklarını söyledi ve nasihat etti. İsrailoğullarının ikinci ihanet ve sapmaları ise, yanlarından 40 günlüğüne ayrılan peygamberleri Hazreti Musa'dan sonra hemen altın, gümüş ve mücevherlerden oluşan bir buzağı yapıp tapmalarıdır. Sonra Ashab-ı Sebt, yani cumartesi ashabı Yahudilerinin diğer hileleri anlatılır, sıralanır. Dokuzuncu cüzden alacağımız ikinci mesaj ise Allah'a olan ilk sözümüz, ahdimiz. Allah'a ilk ahdimiz, sen bizim Rabbimizsin sözüdür. Bu cüzün ikinci bölümünde ise Kalu Bela olayıyla başlayan ilk ahit, söz hatırlatılır. Allah'ın Esma-i Hüsna'sının, yani güzel isimlerinin doğru anlaşılması gerektiği bildirilir. İnsanın şirk koştuğu putlar ve şeytanlar açıklanır ve bunlara karşı mücadele edilmesi istenir. Kur'an okunurken bile şeytanın pusuda olup vesveselerle kandırabileceği bildirilir ve Euzu Besmele ile şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak gerektiği açıklanır.

En'am suresi dua, zikir, tesbih ve secde emriyle sona erer. 9. cüzdeki 3. konuysa dünyevileşme tehlikesidir. Allah rızası için çalışmayı, tebliği, cihadı terk etmek dünyevileşmektir. Bu cüzün son bölümünde Enfal suresi başlar. Bedir savaşındaki ilk galibiyet ve ganimet problemi açıklanır. Çünkü savaştan sonra bütün gruplar ganimetlerin kendilerine ait olduğunu iddia etmiş ve bir husumet ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Enfal suresinin baş tarafı indirildi ve ganimetlerin hepsinin Allah ve Resulüne yani devlete ait olduğu açıklandı. Bütün zaferin ve ganimetlerin Allah'ın yardımıyla kazanıldığı hatırlatıldı. Ancak müminler hatalarını anlayıp pişman oldukları ve tövbe ettikleri için yeni inen ayetlerde ganimetlerin humusu 1/5'i Allah ve Resulüne devlete kalacak, 1/4'ü ise mücahitler arasında dağıtılacak şekilde uygulama başlatılır. O dönemde savaş teçhizatını her mücahit kendisi tedarik ettiği için ganimetten hisse sahibi oluyordu. Ama daha sonraları devlet, askerinin bütün ihtiyaçlarını ve savaş durumunda teçhizatını tedarik ettiği için ganimetler tümüyle devlete kaldı. Ayrıca bu 9. cüzün son bölümlerinde müşriklerin tuzakları, tutarsız talepleri ve kaçınılmaz savaş gerçeği aktarılır, Müslümanların savaşa hazır olmaları istenir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dokuzuncu cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler. Ey Şuayb! Ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hükmünü ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız, dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de, yurtlarında yere serilip kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanlar oldu. Şuayb onlardan ayrıldı ve bu arada ey kavmim dedi. Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülkenin halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle birlikte serbest bırak. Firavun şöyle dedi. Eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler, o da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyurursunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak,
bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın asanı, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterisi yaptılar. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu, halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun, biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinindir. Onlar da, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar dedi. Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrail oğullarını seninle göndereceğiz dediler. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de, İsrailoğullarını da, içini bereketle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapıp yükselttikleri binaları yerle bir ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine, ey Musa, onlara ait tanrılar gibi sen de bizim için bir tanrı yap dediler. Musa dedi ki, gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Musa, size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Halbuki o sizi diğer toplumlara üstün kılmıştı dedi. Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık?
Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Musa ile 30 gece için sözleştik ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o, Rabbim bana görün sana bakayım dedi. Rabbi sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim, ben inananların ilkiyim. Allah, ey Musa dedi, ben mesajlarımı iletmek ve sözüme muhatap kılmak için insanlar arasından seni seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar sadece yapmakta olduklarından dolayı cezalandırılırlar. Tur'a giden Musa ayrıldıktan sonra kavmi zinet eşyalarından böğürebilen bir buzağı heykelini tanrı edindiler. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu tanrı olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma dedi. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Allah buyurdu ki, buzağa tapanlar yok mu? İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbekâr olup da iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa tayin ettiğimiz vakitte buluşmak üzere kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin, artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik. Allah buyurdu ki, azabıma dilediğimi uğratırım, rahmetimse her şeyi kuşatmıştır.
Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlar

onlardır kurtuluşa erenler. De ki, ey insanlar! Gerçekten ben, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve bu yolda adil davranan bir topluluk da vardı. İsrailoğullarını nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa'ya, "Asanı taşa vur," diye vahyettik. Taştan 12 göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerlerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdik. "Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin," dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil, fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara, "Şu şehre yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanlarımızı daha da artıracağız," denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler, sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün, avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken, tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk, Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki deyince onlar, "Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun" diye, bir de "sakınıp çekinirler ümidiyle" şeklinde cevap verdiler. İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince, biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık. Haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara "aşağılık maymunlar olun" dedik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. Yine o çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik. Onların ardından kitaba varis olan ve "nasıl olsa bağışlanacağız" diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarılırlar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şeyi söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine dağı bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimize, kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız dedik. Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp, bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" "Elbette öyle, tanıklık ederiz," dediler. "Böyle yaptık ki, kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut, önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden
bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine taktığı, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı, hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin, onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yarattıklarımız arasında hakka götüren ve o yolda adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberde delilikten eser yoktur? O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan bir toplum için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır. Hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, Allah'ın kendilerine verdiği bu nimet hakkında sanki nimeti veren Allah değilmiş gibi ona ortak koşarlar. Allah insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddialarınızda doğruysanız
Hadi onlara dua edin de karşılık versinler.

zannedersin, oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse, hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri, içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda, onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytanların dostları olan inkârcılara gelince, dostları onları azgınlığa sürükler, onlar da azgınlıktan hiç geri durmazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an, Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret, gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminlerseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allahsa iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi artırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu. Şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun, onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince, onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa, Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son! Savaşta onları siz öldürmediniz.

Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz, kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkârcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki, onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Size bırakılan emanetlere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temiz kabiliyeti verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hatırlar mısın, inkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, duyduk duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz, bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. Hatırla, bir de şöyle diyorlardı, Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tevbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Onlar hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde Mescid-i Haram'a müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar, servetlerini insanları Allah'ın yolundan engellemek için harcarlar, yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak. Daha sonra da yenilecekler. İnkara sapanlar, sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse, geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse, daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya,
ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevladır, ne eşi bulunmaz yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yoruldu. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur. En yakınından bile olsa, haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil. Yürün

0: Düşündükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Aşr-ı Şerif. Şaban Calayoğlu. İnsan Suresi.

الأورق وحلوا أساور من فضة

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. Ama biz inkarcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. İyiler ise içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler. Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. Ve şöyle derler: biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz öfkeli, çetin bir günde Rabbimizden, azabından korkarız. Bu yüzden Allah onları o günün dehşetinden korur. Yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipek giysilerle ödüllendirir. Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada, ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine amade kılınmış. Her birinin etrafında gümüş kaplar, billur kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır. Ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. İçindeki orada adına selsebil denilen bir pınardan alınmıştır. Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Bunlar sizin ödülünüzdür. Çabanız boşa gitmemiştir. Kur'an'ı sana biz, evet, biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini

0: merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Yunus Suresi 104 ila 109. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma, buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen O'dur. De ki, ey insanlar! İşte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedilirse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Bazı fakir sahabiler Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zenginler en yüksek dereceleri ve kalıcı nimetleri kazandılar. Çünkü onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Dahası onların malları da var. Bu sayede hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve tasadduk ediyorlar," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Size öyle bir şey öğreteceğim ki, siz onu yaptığınız takdirde hem sizi geçenlere yetişeceksiniz, hem de arkanızdan size hiç kimse yetişemeyecek. Bu sayede benzerini yapanlar dışında içinde bulunduğunuz cemaatin en hayırlıları siz olacaksınız. Her namazdan sonra 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz," buyurmuş ve onlara iki namaz arasında bütün günahların silinmesine vesile olan tesbihatı öğretmiştir. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vakti.

0: Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. İnfitar Suresi 13 ila 14. ayetler.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 5. Ayet.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Sadakallahu azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun, hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ın bilgisi. Ayette evrendeki hiçbir bilginin Yüce Allah'a gizli kalmayacağı belirtilerek, bu surenin ikinci ayetinde geçen Hay ismi şerefine açıklama getirilmektedir. Zira böyle bir ilmin varlığı ve bu derece kapsamlı olması, daima diri ve ölümsüz olmakla mümkündür. Diğer taraftan bu açıklama yine aynı ayette yer alan Kayyum ismiyle de bağlantılıdır. Çünkü Kayyum, bütün varlıkları yaratan, varlıklarını sürdürmelerini sağlayan, denetleyen ve görüp gözeten anlamına geldiğine göre, bu ismin tecellisi, bütün yaratıkların ihtiyaçlarını bilmeye bağlıdır. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Allah her şeyi görür ve bilir. Hiçbir şey ona gizli değildir.

Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ali İmran Suresi 1-9. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani bahi

Hira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: 34. bölüm. Bu bölümde Neml suresi 59 ila 93. ayetler ve Kasas suresi 1 ila 70. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.
1: De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki, gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki, yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki, darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. Peki, karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah, onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki, ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka göklerde olsun, yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُونَ

0: لأكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون
1: İnkarcılar dediler ki, sahi biz ve atalarımız toprak olunca mı diriltilip hayat alanına çıkarılacakmışız? Doğrusu bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Ama bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkarların sonu nice oldu görün. Sen de onların yüzünden üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da canını sıkma. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de tepenize inmek üzeredir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına üzerinde anlaşamadıkları pek çok şeyi açıklamaktadır. Şüphesiz o, müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. Gerçek şu ki, Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür, her şeyi bilmektedir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Söylenen kıyamet başlarına geldiği zaman onlara yerden bir yaratık çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur.
0: وَيَوْمَ نَحْشُرُ

O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayan grupları bir araya getiririz. Onlar düzenli bir şekilde hesap yerine sevk edilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman Allah buyurur: siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi? Zulme saptıkları için kendileri hakkındaki söz gerçekleşmiştir. Artık konuşamazlar. Dinlensinler diye geceyi yarattığımızı, gündüzü de aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır. Sur'un üflendiği gün, Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Dağları görür, onların durduğunu sanırsın. Oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse, ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse, işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterir.

0: ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta Sin Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız.

Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, ayrımcılık yaparak halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini erkek çocuklarını kıyımdan geçirip kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu. Hiç kuşkusuz o huzur ve güveni bozanlardandı. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Onları belli bir yere yerleştirmek, Firavun'a, Haman'a ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk. Musa'nın annesine onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak, korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye vahyettik. Böyle de oldu. Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldalardı. Firavun'un karısı, "O senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesinin yüreği ise yalnızca çocuğuyla meşguldü. Eğer inanıp güvenen biri olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Musa'nın ablasına "onu izle," dedi. O da ötekiler farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, "sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı?" dedi. Böylelikle biz, annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı.

0: الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين
1: Musa yetişip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle ödüllendiririz. Musa, ahalisinin fark edemeyeceği bir vakitte şehre girdi. Orada biri kendi halkından, diğeri düşman taraftan olan iki adamın birbirleriyle kavga ettiğini gördü. Kendi halkından olan kişi, düşman taraftan olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa, ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Sonra şöyle dedi, "Bu şeytanın işidir. O gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşman. Rabbim, doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla." Allah da onu bağışladı. Çünkü o gerçekten çok bağışlayıcı ve çok esirgiyicidir. Musa, "Rabbim, bana lütfettiğin nimetler hakkı için suçlulara asla arka çıkmayacağım." dedi. Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen adam bağırarak ondan yine yardım istiyor. Musa ona, "Açıkçası sen düpedüz serserinin birisin." dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince, adam şöyle dedi, "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen haksızlıkları düzelten biri olmak istemiyorsun da, bu ülkede sadece azılı bir zorba olmak istiyorsun." dedi. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve dedi ki, "Ey Musa, İleri gelenler seni öldürmek için hakkında görüşme yapıyorlar. Derhal çıkıp git. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim." Musa korku içinde etrafı gözetleyerek oradan ayrıldı. "Rabbim, beni zalimler topluluğundan kurtar." dedi.
0: وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ

0: تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل
1: Musa Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur," dedi. Medyen suyuna vardığında, orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de, hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara, "Meseleniz nedir?" diye sordu. "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlıdır," dediler. Bunun üzerine Musa, onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım," diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir edayla yürüyerek yanına geldi. "Bizim yerimize hayvanlarımızı sulaman karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca, "Korkma, zalimler güruhundan kurtuldun," dedi. O iki kızdan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır," dedi. Baba, "Bana 8 yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan bu da senin bileceğin bir şey. Seni zorlamak istemem. İnşallah benim iyi kimselerden olduğumu göreceksin," dedi. Musa, "Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, bana haksızlık yok. Söylediklerimize Allah şahittir," diye cevap verdi.
0: فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ

0: قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.
1: Musa bu süreyi doldurup ailesiyle birlikte yolda giderken Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine, siz bekleyin, ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir parça ateş getiririm dedi. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafından oradaki ağaç yönünden kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa, muhakkak ki ben, yalnızca ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Asanı yere bırak. Musa, asayı yılan gibi kıvrılır görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen güvendesin. Şimdi elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılıp savrulan kollarını normal konuma getir. Sakin ol. İşte bu ikisi, Firavun ve adamlarına karşı göstereceğin Rabbin tarafından iki kesin delildir. Onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır. Musa dedi ki, Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun benden daha açık ve düzgün konuşur. Onu da beni onaylayan bir yardımcı olarak yanımda gönder. Zira beni yalancılıkla itham etmelerinden endişe ediyorum. Allah buyurdu, seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler. Mucizelerimizle siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.''

0: ويوم القيامة هم من المقبوحين.
1: Musa onlara apaçık mucizelerimize gelince, bu olsa olsa düzmece bir sihirdir. Geçmişte atalarımız zamanında böyle bir şeyin olduğunu da duymadık dediler. Musa dedi ki, kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve bu ülkede sonunda kimin kalacağını en iyi bilen Rabbimdir. Muhakkak ki zalimler kurtulamaz. Firavun, ey seçkinler, sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Ey Haman, hadi benim için tuğla fırınını yak, bana bir kule yap. Belki oradan Musa'nın ilahını görürüm ama kesinlikle onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum dedi. Firavun ve askerleri bize döndürülmeyecekleri kanaatine kapılarak yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Biz de onu ve askerlerini alıp denizin içinde bıraktık. Bak işte zalimlerin sonu nice oldu. Böylece onları halkı ateşe çağıran öncüler yapmış olduk. Kıyamet gününde onlar yardım görmeyeceklerdir. Bu dünyada onların peşine laneti taktık. Kıyamet gününde de bunlar kınanmış kimselerden olacaklar.

وقالوا إنا بكل كافرون.

0: Muhakkak ki biz önceki birçok nesilleri yok ettikten sonra düşünüp ders çıkarsınlar diye Musa'ya insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı verdik. Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen ey Muhammed, vadinin batı tarafında bulunmuyordun ve olayın tanıklarından da değildin. Bilakis aranızda biz nice nesiller meydana getirdik ve onların ömrü nice yıllar sürdü. Sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin. Aksine bu bilgileri sana gönderen biziz. Evet, Musa'ya seslendiğimiz zaman sen Tur'un sağ yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak sana da vahyettik. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Kendi iradeleriyle önceden yaptıklarından ötürü başlarına bir musibet geldiğinde Rabbimiz, ah ne olurdu, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uyup da müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı, peygamber göndermezdik. Fakat onlara tarafımızdan o gerçek Kur'an gelince, ona da Musa'ya verilenin benzeri verilmeli değil miydi dediler. Peki, daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişler ve eklemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah katında bu ikisinden daha doğru yol gösteren bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki, onlar sırf kendi bencil arzularına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın, sırf kendi bencil arzularına uyandan daha sapkını kim olabilir? Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez.
1: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا

0: كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.
1: Gerçek şu ki düşünüp öğüt alsınlar diye biz sözü, vahyi onlara birbiri ardınca ulaştırmışızdır. Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimselerin bir kısmı buna da iman ederler. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Şüphesiz o Rabbimizden gelmiş gerçeğin kendisidir. Esasen biz bundan önce de Rabbimize boyun eğmiştik derler. İşte baskılara karşı sabretmelerinden ötürü onlara mükafatları iki defa verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size, esen kalın, bizim cahillerle işimiz yok derler. Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir. Seninle beraber doğru yolu izlersek yurdumuzdan sökülüp atılırız diyorlar. Peki biz onları dokunulmaz, güvenli, katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin içinde topladığı bir yere yerleştirmedik mi? Fakat çoğu bunun şuurunda değildir. Oysa biz bolluk içinde azmış nice şehir halkını helak etmişizdir. İşte yerleri, kendilerinden sonra oraların pek azında oturulabildi. Hepsi bize kalmıştır. Merkezinde halka ayetlerimizi okuyan bir peygamberi göndermedikçe Rabbin memleketleri helak etmez. Biz ülkeleri ancak halkı zulümde ısrar edince helak ederiz.
0: وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا

وبينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون.

0: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.
1: Size verilen şeyler dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Buna göre kendisine güzel bir şey vaat ettiğimiz ve vaat edildiği şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde yargılanmak üzere celp edilenlerden biri gibi olur mu? O gün Allah onları huzuruna çağırarak, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz ilahlar şimdi nerede?" diye sorar. Kendileriyle ilgili azap hükmü kesinleşmiş olanlar, "Rabbimiz, şunlar azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak onları da öyle azdırdık. Sorumluluklarını yüklenmiyor, onları senin hükmüne bırakıyoruz. Onlar zaten bize tapmıyorlardı." derler. "Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın." denir. Çağırırlar ama o sahte ilahlar onlara cevap vermezler ve azabı görürler. Keşke vaktiyle doğru yola girmiş olsalardı. O gün Allah onlara hitap ederek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diye sorar. İşte o gün kurtarıcı cevapların bütün kapıları yüzlerine kapanmıştır. Birbirlerine de soramazlar. Tevbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimseye gelince, İşte onun kurtuluşa erenler arasında olması umulabilir. Rabbin dilediğini yaratır ve tercih eder. Onun seçme ve yaratmasında onların tercih hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd ona mahsustur. Hüküm de onundur. Sadece ona döndürüleceksiniz.
0: Sadakallahul azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Neml suresi 59 ila 93. ayetler ve Kasas suresi 1 ila 70. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bir önceki programımızda sizlere duanın önemini ve duadan uzak kalmamamız gerektiğini hatırlatmıştık. Bugün dua ederken dikkat etmemiz gereken bir hususu, Rabbimizin bizim dikkatimizi çektiği bir noktayı beraberce konuşmuş olacağız. Cenab-ı Allah A'raf suresinin 29. ayeti kerimesinde وَدْعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ emriyle bizlere hitap ediyor. Duamızda içten samimi bir hal içerisinde kendisine yalvarmayı bize öğütlüyor Yüce Rabbimiz. Kıymetli kardeşlerim, duada olmazsa olmaz temel şart kuşkusuz samimiyettir. Bütün eylemlerimiz, bütün ibadetlerimizin kabulü için İhlas olarak da ifade edebileceğimiz samimiyet olmazsa olmaz bir hakikattir elbette. Ama dua ederken de dikkat etmemiz gereken bir hassasiyet olarak yine önümüze çıkıyor. Samimiyet bizi Rabbimize yakınlaştırır. Kimin huzurunda olduğumuzu, kime hitap ettiğimizi bize hatırlatmış ve silkelenmemize bir anlamda vesile olmuş olur. Cenab-ı Allah dua ederken, bu samimi hal içerisinde hareket ederken sesimize, tavrımıza, uslubumuza dikkat etmeyi de yine bize öğütlüyor. Meryem suresinde Hazreti Zekeriya'nın duasını bize öğretirken Cenab-ı Allah اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَف۪يَّا buyuruyor. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Kıymetli kardeşlerim, duada ses değil, söz yükseltilmeli, sözün kıymeti ve değeri artırılmalıdır. Dua bir edebi metne, bir gösterişe, bir riyaya asla dönüşmemelidir. Asıl olan kalbimizden, gönlümüzden geleni Rabbimize arz etmektir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan dua örnekleri, Peygamber Efendimizin hayatının akışı içerisinde yaptığı, bizlere tavsiye ettiği dualar var. Bunları zaman zaman yapabilir, aynen tekrar da edebiliriz. Ama duada asıl olan kalpten geçenin dilden dökülmesi ve Rabbe arz edilmesidir. Bir metne bağlı olarak öğrenilmiş ve ezberlenmiş ifadeleri tekrar ederek dua etmektense halini ve durumunu kulun Rabbine içten samimi bir şekilde dile getirmesi kuşkusuz daha kıymetli ve önemlidir. Bu samimiyetten hareketle duanın dilinin de bir önemi yoktur. Yani Arapça dua etmemiz, Türkçe dua etmemiz, bir farklı dille Rabbimizi halimize arz etmemizin hiçbir farkı olmayacaktır. Bazen halkımız, vatandaşlarımız dualarını Arapça ifadelerle yaptıkları takdirde daha kıymetli ve değerli olabileceği zannına düşebiliyorlar ki bu dini ve doğru bir düşünce değildir. Asıl olan kalpten geçeni kimin huzurunda olduğunu bilerek, unutmadan, samimiyetle Rabbe arz etmektir. Kıymetli dinleyenler, değerli kardeşlerim, dua ederken kul bir anlamda imanını, Rabbine olan teslimiyetini de ortaya koymaktadır zira. Her günü bitirirken okumamız sünnet olarak bize tavsiye edilen Bakara suresinin son iki ayeti kerimesine baktığımızda bu iki ayetin ilkinde imani teslimiyetimiz, bağlılığımız, Rabbimize karşı samimi tavrımız ortaya konulur. Diğer ayeti kerimede de dua cümleleri yer alır. Bu bize şunu öğretiyor ki, dua kulun Rabbinin büyüklüğünü, yaratıcılığını, yeryüzünün maliki ve sahibi olduğunu kabul edişini de ortaya koyması gerekir. İşte bu samimiyetle, imanla ortaya çıkar. Önce Rabbe teslim olma, onun büyüklüğünü kabul etme ve ona sığınarak, ona iltica ederek bu samimiyette içten, yürekten yalvarmaktır dua. Dualarımızda samimiyeti elden kaybetmeden Rabbimize ihlasla yönelebilmek temennisiyle hayırlı günler diliyorum.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Kadınların Peygamberimize biatı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte

0: sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mümtehine Suresi 12. Ayet. Mümtehine Suresi'nde işlenen konulardan biri de Hazreti Peygamber'e gelerek biat etmek isteyen kadınların durumudur. Dilimizde bir kimsenin egemenliğini tanıma, bağlılık, itimat bildirmek anlamına gelen biat, Arapça'da beyat olarak kullanılmaktadır. Ayetteki biat, dinin temel emir ve yasaklarına riayet edeceğine, Peygamberimize isyan etmeyeceğine ve emrinde olduğuna dair söz vermektir. Hazreti Peygamber, kendini tasdik edenlerden sadakat yemini almıştır. Ancak bu, aslında Hazreti Peygamber'in şahsına değil, onun aracılığıyla Yüce Allah'adır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar." buyurulmaktadır. Hudeybiye'de Müslümanların Hazreti Peygamber'e bağlılık göstereceklerine ve gerektiğinde birlikte savaşacaklarına dair söz vermelerine İslam tarihinde Beyatür Rıdvan denilir. Hudeybiye Antlaşması'na göre müşriklerden kaçıp gelen müminler, kadın olsun erkek olsun onlara iade edilecekti. Mümtehine Suresi 10. ayete göre ise, Müslümanlara sığınan mümin kadınlar, onların nikahında kalamayacakları için Mekke'ye, müşriklere iade edilmeyecektir. Hazreti Peygamber, Allah'ın dinini anlatmaya hayatı boyunca gayret ederek, Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği Hanif dininden kalan bir örf olarak devam ede gelen hac mevsiminde, engellemelere rağmen civardan gelenlere İslam'ı tebliğ eder, onları tevhide çağırırdı. Böyle bir hac mevsiminde Medine'den gelen 12 kişi, Allah'ın dinini kabul ederek Allah'a şirk koşmamak, hırsızlık ve zina yapmamak, çocuklarını öldürmemek, namus iftirasında bulunmamak, maruf şeylerde Peygamber'e isyan etmemek üzere biat edince, Peygamberimize ilk biat gerçekleşmişti. Ertesi yıl daha kalabalık grupla Peygamberimize gelip, hem dar hem rahat günümüzde, hem hoşumuza giden hem de gitmeyen halde seni dinleyeceğiz ve sana itaat edeceğiz. Seni kendimize tercih edeceğiz. Komutanlarımıza muhalefet etmeyeceğiz. Gerekirse savaşacağız. Nerede olursak olalım, hakkı söyleyeceğiz. Allah yolunda kimsenin ayıplamasından korkmayacağız diyerek biat ettiler. Bu biattan sonra Peygamberimiz Allah'tan aldığı emir gereği kadınların biatlarını kabul ederek onlara bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Yüce Allah bu uygulamayla kadınların da biatlarının alınmasını özel bir şekilde Peygamberimize bildirmiş ve erkekle kadın arasındaki ayrımı ortadan kaldırmıştır. Peygamberimizin vefatından sonra da mahiyetinde bazı değişiklikler olsa da biat devam etmiştir. Kur'an'ın gönderildiği cahiliye toplumu, kadınların mal ve fikir hürriyetinin bulunmadığı, kadınlara hiçbir değer verilmediği, eşya yerine konularak alınıp satıldığı, çocuk bekleyen ailelerin kız çocuğu doğarsa matem ve yas tuttukları, biraz büyüyünce de kız çocuklarının diri diri zorla toprağa gömüldüğü bir zaman dilimidir. O döneme baktığımız zaman, dünyanın diğer bölgelerinde de kadınların durumunun pek iç açıcı olduğunu söyleyemeyiz. Günümüzde ise kadınlar haklarını ancak mücadele ederek elde ederken, İslam, kadınları sokağa dökmeden haklarını kendilerine sunmuştur. Bu biatın içeriği kadar, biatın tarafları da Kur'an'ın mesajı açısından önemlidir. Biat uygulaması ile ilgili rivayete göre, kadınlar biat sözlerini tamamladıkları zaman, Resulullah, elinizden geldiğince ve güç yetirebildiğiniz ölçüde buyurmuş, kadınlar da Allah ve Resulü bize kendimizden daha merhametli diyerek onun rahmet peygamberi olduğunu vurgulamışlardır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Sedat Küçük Güzel. Araf Suresi 144 ila 147. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ey Musa, dedi. Ben vahiylerimi göndermek ve konuşmakla insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicilerimiz, sosyal medya mecralarından, hesaplarımızdan takip eden kıymetli takipçilerimiz, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize sağlık, afiyet içerisinde hayırlı, huzurlu ömürler nasip eylesin. Bedenlerinize, bedenlerimize sıhhat ve afiyet, ailelerimize huzur ve saadet, kazançlarımıza bereket ihsan eylesin. Helalinden kazanıp helal ve meşru alanlara harcayabilmeyi lütfetsin, nasip etsin. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ne kadar ömrümüz varsa takdir ettiği süreyi rızası istikametinde değerlendirebilmeyi, yaşayabilmeyi, razı ve memnun olduğu hal üzere yaşayıp ölebilmeyi cümlemize lütfetsin, nasip etsin. Rabbimiz her türlü kötülükten, her türlü musibetten, beladan, maddi olanlarından da, manevi olanlarından da bizi korusun. Kalbimize isabet edebilecek her türlü manevi hastalıktan, inkar, şirk, nifak başta olmak üzere, riyakarlık, gurur, kibir, hırs, haset gibi kalbimizi bozacak her türlü manevi hastalıktan, musibetten, beladan bizi muhafaza eylesin. Vakıa suresinden ayetler okumuştuk geçen hafta. Bugün Vakıa suresinin 75. ayeti kerimesinden itibaren yine birkaç ayet-i kerime okuyacağız. Cenab-ı Hak doğru anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza tatbik etmeyi, yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Estaizu billah. Fela uksimu bimevâki'in nücûm. Yemin ederim yıldızların yerlerine diyor. Malum kainat çok büyük, yani idrak etmekte, tahmin etmekte bile aciz kalacağımız kadar büyük. Sadece dünyanın içerisinde bulunduğu Samanyolu galaksisinde, güneş sisteminde milyarlarca yıldızın varlığından söz ediyor konunun uzmanı, bilim insanları, bilim adamları. Ve yine kainat boşluğunda, uzay boşluğunda, kainatta Samanyolu galaksisi gibi milyarlarca, yüz milyarlarca ayrı galaksinin olduğunu tahmin ediyor yine konunun uzmanları. Dolayısıyla muhteşem, böyle aklın, idrakin anlaması ve kavramasının yetmeyeceği kadar büyük bir, tahmin etmekte bile zorlanacağımız kadar büyük bir kainatla karşı karşıyayız. İnsanın ne kadar bilim gelişmiş olursa olsun, ne kadar teknolojik alet, gözlem yapabileceği aletler gelişmiş olursa olsun, görebildiğimiz, tahmin edebildiğimiz pek küçük ama hakikaten pek küçük bir alan konusunda fikir sahibiyiz. İşte dünyaya en yakın Ay'a gidilmiş, Mars'la alakalı çalışmalar, işte dünyanın şu an uzay çalışmaları dünyanın gündemini meşgul ediyor. Bunlar bir bütüne baktığımız zaman oldukça sınırlı bilgi sahibi olduğumuzu gösteriyor. Kendi alanım olmadığı için çok fazla konuyla alakalı ifade kullanmak istemiyorum. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buraya, yani bu muhteşem yapıya dikkat çekiyor ve buyuruyor ki وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعَلَمُونَ عَظِيمٌ. Bilseniz bu gerçekten büyük bir yemindir. Gerçekten büyük bir yemindir. Yani birazcık konuyla alakalı okuduğumuz zaman, araştırma yaptığımız zaman hakikaten bunun büyük bir yemin olduğunu, yıldızların yerine yemin etmenin muhteşem bir şey olduğunu birazcık daha fikir sahibi olabiliyoruz, kavrayabiliyoruz. Biz gökyüzüne bakıyoruz, adeta gökyüzünü aydınlatan led ışıkları gibi böyle bir kısmı yakında, bir kısmı uzakta parıldayan binlerce, milyonlarcasından bir kısmını görebildiğimiz bir tavandan, bir gökyüzünden başka bir şey göremiyoruz. Birazcık daha okuduğumuz, araştırdığımız, araştırmaları takip ettiğimiz zaman bir muhteşem yapıyla karşı karşıya kaldığımızı fark ediyoruz ki Cenab-ı Hak pek çok yerde buna atıfta bulunuyor. İnne fî halkis semâvâti vel ardî vahtilâfil leyli vel nehâri
لَآيَاتٍ لِعُلِ الْاَلْبَابِ Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün ardı ardına gelişinde akıl sahipleri için ibretler, deliller, işaretler vardır. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine uzanmış yatarken bile Rablerini düşünenler, Rablerini zikredenler, hatırlayanlar ve يَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünenler, tefekkür edenlerdir. Tefekkür ederler. Bu muhteşem kainata bakınca فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ Yerlerine yemin ederim yıldızların ayeti kerimesinde ifade edilen bu muhteşem yapıyı görünce رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Ya Rabbi sen bunu boş yere yaratmış olamazsın, boş yere yaratmadın şeklinde itirafta bulunurlar. Rabbimizin yarattığı kainatın boş yere olmadığını ifade ederler. Subhaneke feqina azaben nar. Seni tenzih ederiz. Senin her türlü eksiklikten münezzeh olduğunu kabul ve itiraf ederiz. Senin bu muhteşem kainatı yaratan yegane yaratıcı, sonsuz kudret sahibi olduğunu kabul ederiz. Feqina azaben nar. Bizi ateşin azabından muhafaza eyle ya Rabbi derler diye söyleyeceklerini, söyleyeceğimizi, söylediklerini bu muhteşem kainat hakkında, yaratılış hakkında düşünenlerin müşahede, temaşa edip de Allah'ın kudretini itiraf ettiklerini ve ona onu tesbih edip ona şu

şükrettiklerini ifade ediyor, etmeleri gerektiğini en azından. İnnehu la Kur'anun Kerim. Sonra Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'e atıfta bulunuyor. Fi kitabim meknun. Onun korunmuş bir kitapta olduğunu, buradaki korunmuş kitaptan maksadın levh-i mahfuz şeklindeki yorum daha çok ön plana çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in şeytanların dokunmasından masum, dokunmasından uzak, karışmasından ve karıştırmasından korunmuş saklı bir kitapta olduğunu, levh-i mahfuzda muhafaza edildiğini ve la yemessuhu illel mudahharun, ona tertemiz olan meleklerden başka kimsenin dokunamayacağını ifade ediyor Rabbimiz. Elbette burada Allah'ın izin verdiklerinin dışında Kur'an-ı Kerim'e kimsenin dokunamayacağını, levh-i mahfuzdaki aslına kimsenin dokunamayacağını anladığımız gibi Kur'an-ı Kerim'e, dünyada da Mustafa, temiz olanların dokunması gerektiğine dair müfessirlerimiz çok sayıda açıklamalar yapmışlardır. Buradan bağımsız olarak da Kur'an-ı Kerim'e temiz olarak dokunmak gerekir, temiz olarak ele almak gerekir, temiz olarak istifade etmeye çalışmak gerekir. Meselenin fıkhi hükmünün şöyle ya da böyle olmasına bakmaksızın Kur'an-ı Kerim'den azami istifade edebilmek için iyi niyetin, ona güzel yaklaşmanın, adaba riayet etmenin, titizlik göstermenin, Kur'an'ın manasının açılması için bir gereklilik olduğuna inanmak gerekir. Netice itibariyle kalplere hükmeden Allah'tır Celle Celaluhu, idraki veren, kavrama kabiliyetini veren Allah'tır Celle Celaluhu. Adaba, edebe, terbiyeye titizlik göstermek, temiz olarak onun kitabına yaklaşmayı prensip haline getirmek ne kadar güzeldir. Kur'an-ı Kerim'in manalarının insana açılmasına belki de vesile olacak güzelliklerdendir. Tenzilun min Rabbil alemin. O Rablerinin katından indirilmiştir. Rablerinin katından indirilmiştir bu kitap. Elimizdeki hazine, kıymetli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, elimizde hakikaten büyük bir hazine var. Hazinenin kıymetini yeter kadar biliyor muyuz? Orada soru işaretlerimiz var hakikaten. Orada tereddütlerimiz, tedirginliklerimiz var. Yeteri kadar bilemediğimiz, yeteri kadar kavrayamadığımız, yeteri kadar istifade edemediğimiz, belki bunların tamamını özetleyecek başka bir kelime, yeteri kadar emek vermediğimiz. Yani herkesin kabiliyeti, kavrayışı, zekası, anlayış seviyesi birbirinin aynı olmayabilir ama Kur'an-ı Kerim'e emek vermek hepimizin görevidir. Hepimizin görevidir. Kur'an-ı Kerim'e yeteri kadar emek vermemek, onu anlamamak, anlamak için çaba göstermemek, yaşamak için çaba göstermemek, daha önce de konuştuk belki, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şikayetine maruz bırakır insanı. Ve kâle Rasûlü ya Rabbi inne kavmi tehezû hâzel Kur'âne mehcûra. Mahşer meydanında Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Rabbinin huzurunda Kur'an-ı Kerim'i terk eden, Kur'an-ı Kerim'i okumayan, anlamaya çalışmayan, hayatında yaşamak için gayret göstermeyen kimselerle ilgili, ya Rabbi kavmim Kur'an'ı mehcur bıraktı, terk etti, efendim yeteri kadar ilgi göstermedi şeklinde şikayetçi olacağını anlatıyor Furkan Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Teala Hazretleri. Dolayısıyla böyle bir duruma düşmemek, yani insanın dünyada meşgul olabileceği en büyük güzelliklerden bir tanesinin, belki başta gelenin Kur'an-ı Kerim'le meşguliyet olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Zer radıyallahu anh'a bir nasihati, bir tavsiyesi var. Ebu Zer sabahleyin evinden Kur'an'dan bir ayet öğrenmek maksadıyla çıkman, 100 rekat namaz kılmandan, biz bunu farzların dışındaki nafile namaz olarak anlıyoruz, 100 rekat nafile namaz kılmandan daha hayırlıdır buyurduğunu biliyoruz. Hepimizin dilinde en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerinizdir buyurduğunu biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'ı okuyun, zira Kur'an
ashabına, yani okuyup da onu yaşayanlara, onunla amel edenlere kıyamet günü şefaat edecektir buyurduğunu biliyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Kur'an-ı Kerim okunan evleri överken, anlatırken Hazreti Peygamber'in ve meştema kavmun fi beytin min buyutillah, Allah'ın evlerinden bir evde insanlar bir araya gelseler, yetlûne kitâballâh ve yetedârasûnehu beynehum, Allah'ın kitabını okusalar ve aralarında ders yapsalar, müzakere yapsalar, nezelet aleyhimus sekine ve gashiyetumur rahme ve haffet bihimul melaike buyurduğunu, yani oraya huzur iner, sekinet iner, Allah'ın rahmeti orada bulunanları kuşatır, bürür, melekler kanatlarını açarlar onlar için ve Allah ve zekerallahu fîmen indeh, orada bulunan kullarını zikreder. Yani o mecliste Kur'an'ı okuyup da anlamaya çalışan kullarını katındaki bizim bilmediğimiz, tanımadığımız başka meleklerin ya da başka kulların yanında zikreder buyuruyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla tenzilun min rabbil alemin, Rablerinin huzurunda, Rablerinin katından indirilmiştir, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Efe bihâzel hadîfi entüm müdhinûn, siz bu sözü mü, siz bu Kur'an'ı mı, Kur'an'ın ihtiva ettiği hakikatleri mi küçümsüyorsunuz? Ve tecaalûne rızkaküm enneküm tükezzibûn, yani size verilen rızkı yalanlamaya mı kalkışıyorsunuz? Yani yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Sizin Rabbinizden bir nasibiniz, bunu nasıl yalanlarsınız? Bu nasibi nasıl reddedersiniz diyor. Kur'an-ı Kerim'de meşguliyetin zararı yoktur. Yani müsbet manadaki meşguliyetten bahsediyorum elbette. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا, zalimlerin zaten husranını artırır, zararını artırır. Kur'an-ı Kerim'den istifade edemez zalimler. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ, biz Kur'an'dan şifa indiriyoruz, rahmet indiriyoruz. Ama kime? Lil müminin diyor Cenab-ı Hak. Müminler istifade ederler. Müminlere şifadır. İman edenlere şifadır. Evet, onlar için rahmettir. Onlara rahmete ulaşmanın yollarını gösterir. Kur'an'a inanmayana ne yapsın Kur'an-ı Kerim? Kabul etmeyen, tatbik etmeyen, benimsemeyen, hayatına uygulamak için çaba göstermeyene ne yapsın Kur'an-ı Kerim? Yani bu sadece okuyup tamamlamakla bitirmek de olmaz. Sadece sevap maksadıyla Kur'an-ı Kerim'i defalarca ve defalarca okumakla olmaz. Bu bir başlangıç. Bunun ikinci adımının, üçüncü adımının, dördüncü adımının gelmesi. Yani okuduktan sonra anlamaya çalışmak, anladıktan sonra yaşamaya çalışmak, yaşadıktan sonra yaşatmaya, başkasına anlatmaya çalışmak, tatbik etmeye çalışmak, güzel örnek olmak, güzelliklerini dünyaya, etrafa yaymak için çaba göstermektir asıl olan kıymetli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, Kur'an-ı Kerim okuyan kimseye, mahir, becerikli okuyan kimse, sefere melekleriyle beraberdir. Ma'as-seferatil kiramil berare. Böyle iyi, büyük, kerim meleklerle beraberdir. Kur'an-ı Kerim'i وَالَّذ۪ي يَقْرَوُ الْقُرْآنَ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ, Kur'an-ı Kerim kendisine ağır geldiği, zor geldiği halde okumaya çaba gösteren, okumaya çalışan kimse var ya, yani zor geliyor, okuyamıyor. Şimdi bizim ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarımız var. Yaş sınırı yoktur malum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın hamdolsun yüz binlerce insan, özellikle hanımefendiler istifade ediyorlar. Camide Kur'an derslerimiz var. Cami cemaatimiz istifade ediyor. Bunları arayıp bulmak, açılmayan yerde açılması için hocalarımızdan ricada bulunmak lazım mutlaka. Buralarda bazen böyle gözü çatallayan, iyi görmeyen, yaşı ilerlediği için anlamakta zorlanan, harfleri, mahreçlerini çıkarmakta, manasını anlamakta zorluk çeken insanlar olabiliyor. Biz böyle müftü olarak vazife yaptığımız yıllarda sık sık ziyaret ederdik. Teyzeler, ablalar, yaşı bizden büyük olanlar mahcup olurlar. Hocam anlamakta zorluk çekiyorum, hocam efendim çok geç öğreniyorum filan derlerdi. Ben de onlara her seferinde bir hadis-i şerif okurdum. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte biraz önce başını okuduğum Kur'an-ı Kerim'i okuyan, becerikli okuyan, güzel okuyan kimse sefere denilen kerim meleklerle beraberdir.
Kur'an-ı Kerim kendisine zor geldiği halde ağır

0: geldiği halde, zorlandığı halde okumaya çalışan kimseye lehu ecrani, iki kat sevap vardır, mükafat vardır buyuruyordu Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Okuyacağız, elimizden geldiği kadar anlamaya çalışacağız. Bilenlerin anlatmasından, efendim kendi dilimizde yazılmış açıklamalarını okuyarak Kur'an-ı Kerim bize ne söylüyor öğreneceğiz inşallah. Sonra da onun eşsiz güzelliklerini hayatımızda yaşamak için çaba göstermeye devam edeceğiz. Şefaatine ulaşmak, nail olmak için gayretimizi artıracağız. İşimiz ne olursa olsun, eğitimimiz ne olursa olsun, sosyal konumumuz, rütbemiz, mertebemiz, makamımız ne olursa olsun, mesleğimiz ne olursa olsun, Kur'an-ı Kerim'den azami derecede istifade etmeye çaba göstereceğiz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'den istifade eden kullarından olabilmeyi her birimize nasip eylesin duasıyla. Bugün de yine bir programımızın daha sonuna gelmişken hepinizi sağlık, selamet, afiyet içerisinde Rabbimizin hayırlı bir ömür nasip etmesini dileyerek hepinize Rabbimize emanet ediyorum.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığı

0: Sırtını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Serlevha Ayetler. Maide Suresi 90. Ayet.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Aklı örten, içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Sarhoşluk veren içkiden, kumardan ve falcılıktan kaçının. İslam aklı, canı, malı, ırzı ve dini korumayı ilke edinir. Aklı gideren, sağlıklı düşünmeyi ve davranışı engelleyen ve sarhoşluk veren her içki çeşidi haramdır. Kumar da hem insan hem de toplum sağlığı ve huzuruna karşı büyük tehlikelerden biridir. Falcılık, gaybtan haber verme gibi şeyler de haram ve şeytan işi birer pisliktir. Müminler bu tür kötü ve çirkin işlerden kaçınmalıdır. Bu ilahi yasağa uyarlar. Böylece sağlıklı ve huzurlu bir toplum olarak yaşarlar. Bu ayetten almamız gereken mesaj, dünyada huzur ve ahirette sonsuz kurtuluş, Allah'ın koyduğu helal ve haramlara uymakla gerçekleşir.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayan ise 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir.

Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mahmud Sağar. Şura Suresi 49 ila 53. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları bahşeder. Dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşer ile Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki O çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzda bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Hoş geldiniz. Bugün Kur'an'ın temel konuları kitabından yine 3 mesaj aktaracağım. Bugün 9. cüzdeyiz. Tarihin en önemli dönemleri peygamberlerin yaşadıkları asırlardır. Çünkü onlar tevhid ve şirk mücadelesinde müminlerin önderleridir. Allah'ın Rab, Allah'ın hakimiyet sahibi olduğunu bütün dünyaya tebliğ eden ve insanları dünyevileşme tehlikesinden koruyan kişilerdir. 9. cüzde Araf suresinin son tarafı ve Enfal suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki ilk mesaj, peygamberlerin mücadelesi konusudur. Tarihte tevhid ve şirk mücadelesi, insanoğlu var oldukça devam edecektir. Bu cüzde Araf suresi, peygamberlerin mücadelelerinden örneklerle tanımlanmaktadır. Söz konusu örneklerden en uzunu, Hazreti Musa dönemiyle ilgilidir. Burada Hazreti Musa'nın Firavun ile mücadelesi, o dönemde Müslüman olan sihirbazların Firavun'un katliamıyla şehit olmaları gerçeği. Hazreti Musa'nın ve ashabının Firavun'un zulmünden kurtulma çabaları ve hicret talepleri, ayrıca o dönemde yaşanan kıtlık, tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan yağması gibi belalar sonunda Firavun'un Hazreti Musa ve ashabına hicret için izin vermesi, ancak sonra sözünden dönüp ordusuyla Hazreti Musa ve ashabın takip etmesi ve sonunda ordusuyla beraber denizde helak olması aktarılır. Bundan sonra Hazreti Musa'nın kutsal bölge Sina Dağı'na gitmesi ve orada 40 gün kalması, daha sonra kendisine vahyin yazılı levhalar halinde verilmesi, o dönemde Yahudilerin sapmaları ve ihanetleri anlatılır. Mesela denizi geçerek Firavun'un şerrinden kurtulan İsrailoğulları, daha kurtulur kurtulmaz puta tapan bir kavim görünce Hazreti Musa'dan bir put yapmasını istediler. Hazreti Musa ise onlara büyük bir cahillik yaptıklarını söyledi ve nasihat etti. İsrailoğullarının ikinci ihanet ve sapmaları ise, yanlarından 40 günlüğüne ayrılan peygamberleri Hazreti Musa'dan sonra hemen altın, gümüş ve mücevherlerden oluşan bir buzağı yapıp tapmalarıdır. Sonra Ashab-ı Sebt, yani cumartesi ashabı Yahudilerinin diğer hileleri anlatılır, sıralanır. Dokuzuncu cüzden alacağımız ikinci mesaj ise Allah'a olan ilk sözümüz, ahdimiz. Allah'a ilk ahdimiz, sen bizim Rabbimizsin sözüdür. Bu cüzün ikinci bölümünde ise Kalu Bela olayıyla başlayan ilk ahit, söz hatırlatılır. Allah'ın Esma-i Hüsna'sının, yani güzel isimlerinin doğru anlaşılması gerektiği bildirilir. İnsanın şirk koştuğu putlar ve şeytanlar açıklanır ve bunlara karşı mücadele edilmesi istenir. Kur'an okunurken bile şeytanın pusuda olup vesveselerle kandırabileceği bildirilir ve Euzu Besmele ile şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak gerektiği açıklanır. En'am suresi dua, zikir, tesbih ve secde emriyle sona erer. 9. cüzdeki 3. konuysa dünyevileşme tehlikesidir. Allah rızası için çalışmayı, tebliği, cihadı terk etmek, dünyevileşmektir. Bu cüzün son bölümünde Enfal suresi başlar. Bedir savaşındaki ilk galibiyet ve ganimet problemi açıklanır. Çünkü savaştan sonra bütün gruplar ganimetlerin kendilerine ait olduğunu iddia etmiş ve bir husumet ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Enfal suresinin baş tarafı indirildi ve ganimetlerin hepsinin Allah ve Resulüne, yani devlete ait olduğu açıklandı.

bütün zaferin ve ganimetlerin Allah'ın yardımıyla kazanıldığı hatırlatıldı. Ancak müminler hatalarını anlayıp pişman oldukları ve tövbe ettikleri için yeni inen ayetlerde ganimetlerin humusu 1/5'i Allah ve Resulüne devrete kalacak, 1/4'ü ise mücahitler arasında dağıtılacak şekilde uygulama başlatılır. O dönemde savaş teçhizatını her mücahit kendisi tedarik ettiği için ganimetten hisse sahibi oluyordu. Ama daha sonraları devlet, askerinin bütün ihtiyaçlarını ve savaş durumunda teçhizatını tedarik ettiği için ganimetler tümüyle devlete kaldı. Ayrıca bu 9. cüzün son bölümlerinde müşriklerin tuzakları, tutarsız talepleri ve kaçınılmaz savaş gerçeği aktarılır, Müslümanların savaşa hazır olmaları istenir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dokuzuncu cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Araf suresi 88 ila 206. ayetler ve Enfal suresi 1 ila 40. ayetler yer almaktadır. Araf suresi 206. ayette tilavet secdesi vardır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
1: Dinlediğiniz bu ayette tilavet secdesi vardır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler. Ey Şuayb! Ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize

Rabbimize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hüküm ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de, yurtlarında yere serilip kaldılar. Şu ayıbı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar şu ayıbı yalanlayanlar oldu. Şu ayıp onlardan ayrıldı ve bu arada ey kavmim dedi. Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderirsek mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın, yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımızda böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin insanları inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülke halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle birlikte serbest bırak. Firavun şöyle dedi. Eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler? O da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyuruyorsunuz? Dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak, bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın değneğini, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyük gösterdiler. Biz de Musa'ya
asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz! Bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, seni ve ilahlarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun, biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinindir. Onlar da sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar dedi. Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerlerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz derlerdi. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de, İsrailoğullarını da, içini bereketlerle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına tamamına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri de helak ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine, ey Musa, onlara ait ilahlar gibi sen de bizim için bir ilah yap dediler. Musa dedi ki, gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Musa, size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Halbuki o sizi alemlere üstün kılmıştı dedi. Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Musa ile 30 gece için sözleştik
ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o, Rabbim bana görün, sana bakayım dedi. Rabbi sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tevbe ettim, ben inananların ilkiyim. Allah, ey Musa dedi. Ben vahiylerimi göndermek ve konuşmakla insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl, kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar. Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi, zinet takımlarından böğürebilen bir buzağı heykelini ilah edindiler. Görmediler mi ki o, onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu ilah olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma dedi. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Allah buyurdu ki, buzağa tapanlar yok mu? İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tevbekâr olup da iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tevbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa, tayin ettiğimiz vakit ve yerde bulunmak üzere kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik. Allah buyurdu ki, azabıma dilediğimi uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere
ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler. De ki, ey insanlar! Gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve onun ışığında adil davranan bir topluluk da vardı. İsrailoğullarını nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa'ya, "Asanı taşa vur," diye vahyettik. Taştan 12 göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerlerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret elvasıyla bıldırcın eti indirdik. "Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin," dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil, fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara, "Şu şehre yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanlarımızı daha da artıracağız," denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler, sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün, avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken, tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki deyince onlar, "Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye, bir de sakınıp çekinirler ümidiyle," şeklinde cevap verdiler. İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık. Haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara "Aşağılık maymunlar olun," dedik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. Yine o çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik. Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarıldılar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınız ermiyor mu? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine dağa bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar.
Size verdiğimize, kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda

yanınızda tutun ki korunasınız dedik. Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle. Tanıklık ederiz dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine düştüğü, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı. Hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle O'na dua edin. O'nun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yaratıklarımız arasında Hakk'a götüren ve O'nun ışığında adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum. Ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberde delilikten eser yoktur. O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler. De ki ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan kimseler için uyarıcı ve müjdeciyim. Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır. Hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara

kusursuz bir çocuk verince, Allah'ın kendilerine verdiği şey hususunda ona ortak koşarlar. Allah, insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar, kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur, ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddianızda doğruysanız hadi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki, haydi ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın. Sonra bana karşı planınızı kurun. Göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim velim kitabı indiren Allah'tır. O iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınızsa ne size yardım edebilirler, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret. Cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse, hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri, içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda, onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytan dostları müşrikler, onları azgınlığa sürükler. Sonra ellerinden geleni artlarına komazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an, Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminler iseniz Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allahsa iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi.
Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi artırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son! Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz, kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünmez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Emanetinizdeki şeylere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, duyduk, duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. Hatırla, bir de şöyle diyorlardı: Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse,
gökten üzerimize taş yağdır,

Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar, servetlerini insanları Allah yolundan engellemek için harcarlar. Yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak, daha sonra da yenilecekler. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse, geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse, daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevla'nızdır. O ne güzel Mevla'dır, ne eşi bulunmaz yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi. Araf suresi 88 ila 206. ayetler ve Enfal suresi 1 ila 40. ayetlerin yer aldığı 9. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfunu

0: bundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

40 ayette iman. Allah Teala Bakara suresinin 179. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hazreti İbrahim aleyhisselam bütün ilahi dinlerde kendisine önem verilen peygamberlerin başında gelir. Kendisine bütün ilahi kitaplarda genişçe yer verilir. O, bütün dinlerin ortak çağrısı olan tevhidin, yani Allah'tan başka ilah olmadığı inanç esasının sembolü olmuştur. Hazreti İbrahim daha küçük yaşta puta tapan milletini bu yanlış inançtan döndürmek için çaba göstermiştir. Peygamber olarak görevlendirildikten sonra, putların Allah katında şefaatçi olacağı anlayışının tamamen asılsız bir iddia olduğunu, kendilerine dahi hiçbir fayda ve zarar veremeyen putlara kavminin tapmaması gerektiğini anlatmıştır. Ancak kavmi onu kabul etmediği gibi, kavminin önderi olan ve kendi iktidarının sonlanmasından korkan Nemrut, Hazreti İbrahim'i ateşe atmış, ancak ateş onu yakmamıştır. Hazreti İbrahim, oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Mekke'de insanlar için yeryüzünde ilk inşa edilen ibadet mekanı olan Kabe'yi yeniden inşa etmiştir. Oğlu Hazreti İsmail ile bu inşaatı gerçekleştirirken Hazreti İbrahim, Rabbine kabul olunan dualar etmiştir. Bu dualardan biri de Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in müjdelendiği ve Kur'an'da yer alan duadır. Rabbimiz bu duayı kabul buyurmuş, Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak göndermiş ve Peygamberimiz için şöyle buyurmuştur. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi aratıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor, yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Hazreti İbrahim'in duasında yer alan hususların tamamı esasında peygamberlerin elçilik görevlerini de ifade etmektedir. Nitekim peygamberler gönderildikleri topluma Allah Teala'dan aldıkları ayetleri yani vahyi okumuşlar, hikmet yüklü mesajları içeren sünneti öğretmişler, böylelikle onları tüm kötülüklerden arındırmışlardır.
3: 40 ayette iman.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, şu an bizlerle birlikte Kur'an sofrasına, Kur'an ziyafetine iştirak eden değerli dostlar, Kur'an Hocası programımıza kulak veren, kalbini açan aziz Kur'an sevdalıları. Kur'an Hocası programımızdan sizleri en kalbi duygularla Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun. Efendim bugün de yine Kur'an-ı Kerim'den ve Bakara suresinden okuyacağım. Bugün okuyacağım ayetler Bakara suresinin 187 ila 190. ayetleri. Önce okuyoruz, sonra mealini, ardından da sayfa üzerinde çalışmamızı sürdürüyoruz. Evet, okuyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

بِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

0: la yuhibbul mu'tedin. Sadakallahul azim. Allah kabul eylesin kıymetli dostlar. Okuduğumuz bu ayetlerde Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Şimdi bu ayetlerin mealini arz ediyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir, siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tövbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin. Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet kıymetli dostlar, sayfanın mealini de sundum sizlere. Şimdi bu sayfada yer alan ayeti kerimelerde okurken nelere dikkat etmeliyiz? Birkaçı üzerinde duracağız elbette. Ama okuma esnasında durup hatırlatmalarımı yapacağım. Evet, baştan sayfayı yeniden okuyorum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Uhille lekum leyletessiyamir rafethu ila nisaikum.
0: Burada er-rafeth kelimesi fa harfi ile bitmekte gördüğümüz gibi.
1: Leyletessiyamir rafethu ila nisaikum.
0: Fa'yı peldek okuduk.
1: Hünne libâsun lekum ve entum libâsun lehün.
0: Evet, burada da lehünne kelimesinde dururken bir şeyler yaptık. Bakınız.
1: Ve entum libâsun lehün.
0: Yani lehün diye nunun bir defa cezimle okunuşuyla yetinmedik. Neden? Çünkü nun harfi şeddelidir. İki tane şeddenin hakkını verecek kadar

da sesi uzatıyoruz. Ayrıca bu şeddeli nunlar tutulduğu için sadece ikisinin süresini değil bir de tutma süresini kullanıyoruz arada. Bakınız bir kez daha duruyorum. Ve entum libasun lehun.

0: عَلَيْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ.
1: Evet, burada el-hayt kelimesinde ta harfi, el-ebyaz kelimesinde vad harfi var. İsterseniz aynı açıklama cümlesini bir kez daha yapayım. Harfleri çıkarırken ses farkına dikkat edelim bir kez daha. Burada el-haytu kelimesinde ta harfi, el-ebyazu kelimesinde ise vad harfi var. Bunları kendi sesleriyle okuyoruz. Bir kez daha okuyalım.
0: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ.

0: الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة.
1: Evet, ha harfini kelimenin sonunda unutmuyoruz.
0: Anil ehille Kul hiye mevâkîtu linnâsi vel hac.
1: Evet, bu vel hacci kelimesindeki duruş dikkat edeceğimiz kelimelerden birisi. Burada cim harfi şeddeli. Ancak cim harfi kalkale sıfatına sahip olması itibariyle evet şeddesinden dolayı cim harfini iki defa okuyacağız ama kalkale harfi olduğu için ikinci duruşumuzu sesi patlatarak okuyacağız. Yani mahreci depreterek ses kuvvetli bir ses çıkacak. Tekrar ediyorum.
0: قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
1: Bu şekilde.

0: İnna Allah la yuhibbul mu'tedin. Sadakallahul azim.
1: Evet kıymetli dinleyenler, sayfayı son kez okuduk. Bazı yerlerde de hatırlatmalarda bulundum. İnşallah anlatabilmişimdir. Şayet tatbikatta eğer zorluk çekenlerimiz olursa dönüp tekrar programı arşivden dinleyebiliriz. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Meryem Suresi 96 ila 98, Taha Suresi 1 ila 12. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na ait.

0: ittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine, ey Musa diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Yunus Suresi 5 ila 10. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Serlevha Ayetler. Yunus Suresi 6. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kainat Allah'ı gösterir. İçinde yaşadığımız kainatta eşsiz bir düzen ve ahenk vardır. Bu düzen ve ahenk Allah'ın tabiata koymuş olduğu yasalar gereğince hiç aksamadan işler. Bilim ve fen geliştikçe bu düzen ve ahenk daha detaylı bir şekilde gözlerimizin önüne serilmektedir. Kur'an-ı Kerim pek çok ayette kainattaki nizama dikkat çekmiş ve insanlığı bunun hakkında düşünmeye çağırmıştır. Zira aklı selim sahibi bir kimse akıl yürüterek bu düzenin kendiliğinden var olamayacağını ve her şeyi yaratan sonsuz güce sahip bir yaratıcının bulunduğunu anlayabilir. Kelam alimleri bu tür bir akıl yürütmeyi nizam delili kapsamında görürler. Bu ayetten alınması gereken ilk mesaj, tabii düzen ve ilmi keşifler üzerinde düşünmek inancımızı kuvvetlendirir. Bir diğer mesajsa, kainatın okunması gereken büyük bir kitap olduğu unutulmamalıdır.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Fatih Akman. Zariyat Suresi 47 ila 60. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi Allah'ın gökten su indirip onu yerdeki kaynaklara akıttığını? Sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir. Sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır. Ardından onun sarardığını görürsün. Sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. Kuşkusuz bunda akıl izan sahipleri için bir ders vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: Sekizinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde En'am suresi 111 ila 165. ayetler ve A'raf suresi 1 ila 87. ayetlerin meali yer almaktadır.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbim dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak da, ahirete inanmayanların kalpleri ona, o yaldızlı sözlere kansın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklanmış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk,

hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu kendilerine uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanları da, doğru yolda gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvandan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşlarına orada entrika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar. Onlara bir ayet geldiğinde, okunduğunda Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler yapıp durdukları hileler sebebiyle Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah inanmayanları işte böyle cezalandırır. Bu din Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün, ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız der. Onların insanlar arasındaki dostlarıysa, ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Allah buyurur ki, Allah'ın dilediği hariç olmak üzere, içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir. İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına dost yaparız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu da demektir ki halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak etmemektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rahmet sahibidir. Tıpkı sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi, eğer isterse sizi ortadan kaldırır ve arkanızdan yerinize dilediği bir kavmi getirir.

0: Size bildirilen mutlaka gelecektir. Bunu önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden gelen ne varsa yapın. Ben de yapacağım. İleride göreceksiniz, güzel akıbet kimin olacak. Şu muhakkak ki, zalimler iflah olmaz. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca, bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlara dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor. Fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları müşriklerden birçoğuna çocuklarına öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup, onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, böyle istiyor diye Allah'a iftira ederek keserken, üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa, o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan sapmışlardır. Doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren odur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapılanları da yaratan odur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. Koyundan iki, keçiden iki olmak üzere 8 eş. De ki, o bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, o bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Allah o zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. De ki, bana vahyedilende murdar et, meyte veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Ama biri zanda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir. Yahudilere mahsus olmak üzere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyununsa iç yağlarını onlara haram kıldık. Taşkınlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru sözlüyüz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun suçlu topluluğa vereceği ceza da geri çevrilemez. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram saymazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte bu yalana şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başkalarına eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı kendisine iyilik kazandırmamış kimseye Rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki, bekleyin. Şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O, ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben hak dine teslim olanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mı arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur.
1: Araf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu, kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceliğin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında biz gerçekten zalim kişilermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden uzakta değiliz. O gün ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, artık sen aşağılıklardansın, buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltecekleri güne kadar mühlet ver, dedi. Allah, hadi sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu. Hadi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki, onlardan kim sana uyarsa, sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyuruldu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediklerinizden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı. Ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Onlara, ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır, buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız, dedi. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti. Bir grupta sapkınlığa müsahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin. Giyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte anlayan bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Adem oğulları, içinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini asılsız sayanlardan daha zalim kim vardır? Onlar kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz, bize işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver diyecekler. Allah da, zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o sizin oldu diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki ne topladığınız güç ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennet ehline de şöyle derler. Girin cennete. Artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki dünya hayatı onları aldattı. Dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar bugünlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar gerçekleştiği gün derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de putlar kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, Sonra arşa istiva eden, geceyi

durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, halk da, emir de, yaratma ve yönetme yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler, biz seni gerçekten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz dediler. Nuh şöyle cevap verdi. Ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Şu var ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum, size öğüt veriyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar gerçeği göremeyen bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminin inkarcı ileri gelenleri, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz dediler. Ey kavmim dedi, ben akılsız değilim. Fakat alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardan isen, bizi tehdit ettiğini, azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve bir azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda mı benimle tartışıyorsunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla

0: beraber olanları rahmetimizle kurtardık. Ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğine gerçekten inanıyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız dediler. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz diye karşılık verdiler. Derken o deveyi keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar. Ve ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Bunun üzerine onları o dehşetli sarsıntı yakaladı da, yurtlarında yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önceki topluluklardan hiçbirinin bu ölçüde yapmadığı iğrençliği mi işliyorsunuz? Kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkınlık eden bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, inkarcılardandı. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız. Sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir.
1: En'am suresi 111 ila 165. ayetler ve A'raf suresi 1 ila 87. ayetlerin yer aldığı 8. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Tamer Alat. Mücadele Suresi 7 ila 13. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da, yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan üç kişi yoktur ki, dördüncüleri o olmasın. Beş kişi yoktur ki, altıncıları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine, "Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya."

0: diyorlar. Onların harcı cehennem. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Davranıp kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilme kavuşmuş olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı vermediğiniz takdirde korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapmadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kurban, tüm dinlerdeki ortak ibadet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönülleri müjdele. Hac suresi 34. ayet. Kurban, insanın Allah'a yaklaşmasına vesile olan ve ibadet maksadıyla belirli vakitte ve belirli cinste kesilen hayvanlara denir. Kişi, kurban kesmekle Allah'a olan bağlılığını ve onun emrine boyun eğip kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koyar. Kurban ibadeti, tarih boyunca hemen bütün dinlerin ve dini kültürlerin ana temalarından birini teşkil eder. Her millet, inancına göre kendi nazarında kıymetli olan bir şeyi kurban etmeyi gelenek haline getirmiştir. Kur'an, bize kurban müessesesinin Hazreti Adem'in çocuklarıyla başladığını bildirir. Ayrıntı verilmeden zikredilen bu hadisede, Hazreti Adem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettikleri, bunlardan birinin Habil, kurbanının kabul edildiği, diğerinin Kabil'in ise reddedildiği belirtilir. Bu olay bize kurbanın Hazreti Adem'den beri yerine getirilen dini bir ibadet olduğunu göstermektedir. İzahını yaptığımız ayette de ilahi dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilmektedir. Kur'an'da Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail'den bahsedilen ayetlerde de kurban olayına değinilir. Ayetin ifadesine göre Hazreti İbrahim'e rüyasında oğlunu kurban etmesi emredilmiş, o bu durumu açıklayınca Hazreti İsmail büyük bir teslimiyet içerisinde Allah'tan gelen emre uyacağını ifade ederek babasına kendisini kurban etmesini söylemiştir. Hazreti İbrahim bu emri yerine getirmek için oğlunu yüzüstü yere yatırdığı sırada Allah Teala büyük bir kurbanlık göndererek bunu kesmesini emretmiş ve Hazreti İsmail'i kurban olmaktan kurtarmıştı. Böylece Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail mükemmel bir itaat, teslimiyet ve fedakarlık örneği sergilemişlerdir. Bu nedenle kurban, Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail'in Allah'a karşı göstermiş oldukları büyük sadakat ve teslimiyetin hatırasını taşımakta ve inananlar tarafından her yıl Kurban Bayramı günlerinde büyük bir coşkuyla yerine getirilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hicretin ikinci yılından itibaren vefat edinceye kadar her yıl düzenli olarak kurban kesmiş ve imkanı olan her Müslümanın bu ibadeti yerine getirmesini istemiştir. Kurban Bayramı günlerinde kişiyi Allah'a yaklaştıracak en güzel ve en sevimli şeyin kurban kesmek olduğunu belirten sevgili Peygamberimiz, kesilen hayvanların kanı yere düşmeden kişinin Allah katında yüce bir makama erişeceğini, bu nedenle gönül hoşluğuyla bu ibadetin yerine getirilmesini istemiştir. Bütün ibadetler, kulun kendini olgunlaştırması, hayatı anlamlandırması ve yüce yaratıcısına yaklaşması gibi gayelerin yanında üstün amaçlarla yapılmalıdır. Kurbanla bir hayvanın eti veya derisi için kesimi arasındaki en temel fark, kurbanın ibadet amaçlı, yani Allah'ın rızasını kazanma ve onun isteğine boyun eğme gayesiyle kesilmiş olmasıdır. Kur'an'da kurbanın kan ve etinin değil, kesenlerin dini duyarlılıklarının, takvanın Allah'a ulaşacağının belirtilmesi böyle bir anlam taşır. Diğer ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da asıl olan samimiyet, dini duyarlılık ve Allah rızasıdır. Bu nedenle Kur'an, Allah'tan başkası adına kurban kesmeyi yasaklamış, bu şekilde kesilen kurbanların etlerinin yenilmesini haram kılmıştır. Gerek fert, gerekse toplum açısından son derece yararlar taşıyan kurban ibadeti, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutarak sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı sağlar. Ayrıca insanlar arasında sevgi ve dostluğun yaygınlaşmasına zemin hazırlar. Zekatta olduğu gibi, kurbanda da zengin olan kişi, malını Allah rızası için başkalarıyla paylaşma yolunda harcama alışkanlığı kazanır. Ve böylece cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtulur. Bu açıdan değerlendirdiğimizde kurban, bir taraftan kişiyi Hakk'a yaklaştırırken, diğer taraftan da halka yakınlaştırmaktadır. Çünkü Hakk'a yakın olmayı hedefleyenler, halkla kaynaşabilen insanlardır. İlahi buyruğa uyarak kesmiş olduğumuz kurbanlar, bir taraftan bize Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in teslimiyetini ve her ikisinin de Allah'a itaat konusunda verdikleri zorlu imtihanı nasıl geçtiklerini hatırlama imkanı verirken, diğer taraftan da yoksullara yardımda bulunma zevkini kazandırır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Nisa suresi 96. ayetin tefsiri. Önceki ayette geçen derece kelimesi üstünlüğün hangi bakımdan olduğunu açıklamak için gelmiştir. Buradaki dereceler kelimesi ise Allah Teala'nın mücahitlere vereceği üstünlük derecesinin bir tek dereceden ibaret olmadığını, güzel sonuçları birbirinden farklı ve üstün birçok derecenin söz konusu olduğunu ifade etmektedir.

97. ayetin tefsiri. Kendilerine yazık etmekteyken ölen kimseler, Mekke'den Medine'ye göç etme imkanları bulunduğu halde bunu yapmayan, Mekke müşrikleri arasında yaşamaya devam eden, bu sebeple ya tekrar küfre dönen veya dinlerini tehlikeye atanlardır. İbn Abbas bu ayetle ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır. Müslümanlardan bir grup insan müşriklerle beraber bulunuyor, savaşlarda da Resulullah'a karşı müşriklerin sayısını artırmış oluyorlardı. Bu arada atılan oklardan ve sallanan kılıçlardan isabet alıp yaralanıyorlar ve ölüyorlardı. Bunun üzerine kendilerine yazık ederken ayeti nazil oldu. Müşriklerin arasında yaşamaya devam eden kimseler ister bu beraberliğin veya baskının etkisiyle yeniden şirke dönsünler, ister dönmeyip her an tehlike içinde yaşasınlar, kendilerine yazık, kötülük etmektedirler. Yapmaları gereken şey Müslümanların arasına gelip onlarla beraber yaşamaktır. Zayıf sayılanlar diye çevirdiğimiz müstazafin kelimesi, hakim topluluk tarafından güçsüz ve önemsiz sayılan, taleplerine kulak asılmayan, adamdan sayılmayan, hakkını almaktan aciz bulunan kimseleri ifade etmektedir. Medine'ye hicret ederek bu durumdan kurtulma imkanları varken, Mekke'de zillet ve zaaf içinde yaşamayı tercih edenlerde olduğu gibi, müstezaf olmakta ve böyle kalmakta kişinin kendi etkisi ve kusuru bulunursa sorumluluğu söz konusudur. Bilgisiz, amelsiz, imansız kalmaya bu durum mazeret olamaz. 98 ve 99. ayetlerin tefsiri. Ayyaş bin Ebi Rebiya olayında olduğu gibi, hapiste veya bağlı kalmak, hasta veya sakat olmak, hicret için gerekli olan maddi ve manevi imkanlardan yoksun bulunmak ve benzeri sebeplerle müşriklerin arasından çıkamayan, müstezaf olarak onlarla yaşamak durumunda kalan, bu yüzden dini hayatını riske atmış bulunan kimseleri Allah bağışlayacağını bildirmektedir. Çünkü o hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmamaktadır. 100. ayetin tefsiri. Allah yolunda olanlar, yani Allah'ın rızasını elde etmek, onun iradesine uygun bir hayat yaşamak üzere böyle bir hayatın mümkün olmadığı yerden mümkün olduğu yere hicret etmek, bu maksatla doğduğu, büyüdüğü, çevre ve imkanlar elde ettiği yurdunu terk etmek isteyen kimseler bilmelidirler ki, yeryüzünde gidilecek başka yerler vardır. Buralarda da maddi ve manevi nimetler, hürriyet ve rahatlıklar bulmak mümkündür. Zillet, baskı ve dini hayatın devamı bakımından tehlike altında yaşamaktansa, bu olumsuzlukların bulunmadığı yerleri aramak ve buralarda hayata yeniden başlamak denemeye değecektir. 97 ila 100. ayetlerde Allah rızası için, Allah'ın dinini serbestçe yaşamak ve yaymak maksadıyla hicretin teşvik edildiği, hatta mazereti bulunmayan kimselerin kınandığı ve ceza göreceklerinin bildirildiği açıktır. Bu ayetleri destekleyen hadisler yanında, onlara zıt gibi gözüken, daha doğrusu hicretin gerekli olduğu dönemleri tarihi olarak sınırlayan hadisler de vardır. Bunların bazıları mealen şöyledir. Müşriklerle içli dışlı olan ve onunla beraber oturan kimse onun gibidir. Ebu Davud'un rivayet ettiği bu hadisin senedinde bazı kusurlar bulunmuş olmakla beraber, ileride gelecek olan 140. ayetin bunu desteklediği ifade edilmiştir. Düşmanla savaş sürdüğü müddetçe hicret mecburiyeti devam edecektir. Bir başka rivayette tevbe kapısı kapanıncaya, yani kıyamet kopmaya başlayıncaya kadar kaydı vardır. Mekke fethinden sonra hicret mecburiyeti kalkmıştır. Lakin cihat ve iyi niyetle yurdundan ayrılmanın gerekliliği devam eder. Bu sebeple savaşa çağrıldığınız zaman hemen katılın. Hazreti Ayşe bu hadise şöyle bir açıklama getirmiştir. Bugün artık hicret mecburiyeti yoktur. Daha önce mümin dinini korumak, bu yüzden maruz kalacağı baskıdan kurtulmak için Allah'a ve Resulüne sığınıyordu. Bugünse Allah İslam'ı açıkça yaşanır hale getirmiştir. Mümin nerede olursa olsun Rabbine kulluk edebilir. İlgili ayet ve hadislerle birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç şu olmaktadır. Hazreti Peygamber Mekke'ye hicret edince Müslümanlara iki sebeple hicret farz olmuştu. A. Peygamberi desteklemek, gücünü artırmak, Müslümanlarla beraber olmak. B. İslam'ı öğrenmek ve yaşamak için elverişli olmayan bir yerde, insanlara dinden dönmelerini sağlamak üzere baskıların uygulandığı bir çevrede oturmaya devam ederek imanını ve dini hayatını tehlikeye atmamak. Mekke fethedilip en önemli düşman olan Mekke,

0: müşrikleri kontrol altına alınca birinci gerekçe ortadan kalkmış oldu. Bundan sonra hicretin farz olup olmaması ikinci gerekçeye bağlı hale geldi. Belirleyici unsur kişinin dini hayatı olunca hükmün de buna bağlı bulunması tabiidir. Klasik kaynaklar Darül Küfrü, Müslüman olmayanların kültür ve düzenlerinin hakim bulunduğu ülkeleri, toplumları potansiyel olarak uygun olmayan çevre kabul ettiklerinden, buralardan Darül İslam'a göçülmesinin gerekliliği üzerinde durmuşlardır. Ancak günümüzde Müslümanların siyasi ve kültürel hakimiyetleri bulunan ülke ve toplumlarda belli bir dini anlayış ve yaşayışa karşı baskılar yapılabilmekte, buna karşı gayrimüslimlerin hakim bulundukları ülkede din ve vicdan hürriyetinin sınırları daha geniş olabilmektedir. Bu sebeple göç ve beraber oturma mecburiyetini siyasi ve kültürel hakimiyet yerine din, düşünce ve vicdan hürriyetine bağlamak günümüz için daha geçerli gözükmektedir. İbn-i Aşur hicretin hükmü bakımından Müslümanın oturduğu yeri 6 maddede incelemiştir. Şimdi özetlenecek olan bu yaklaşım, tarihe olduğu kadar günümüze de ışık tutacak, konu hakkında tutarlı bir fikir verecek niteliktedir. A. Dindarlara baskı yapılan, her din veya belli bir din mensuplarının dinlerini terk etmeleri istenen ülkeler. Burada oturan Müslümanların uygun yerlere hicret etmeleri tıpkı ilk dönem hicreti gibi farzdır. Nitekim Endülüs'te Hristiyan olmaya zorlanan Müslümanların büyük bir kısmı katliama maruz kalmış, hayatlarını kurtarabilenler her şeylerini bırakarak oradan hicret etmişlerdir. Bunların da önemli bir kısmının yollarda kaybolmalarına sebep olan bu hicret, Hicri 902'den 1016 yılına kadar sürmüştür. Din yüzünden baskı yapılmayan fakat Müslümanlar için mal, namus ve can güvenliği de bulunmayan ülkeler, Darül Harp mahiyetinde olan böyle yerde mazeretsiz oturmak da caiz görülmemiştir. C. Din yüzünden baskı, mal, can ve namus bakımından tehlike bulunmadığı halde Müslümanlara, gayrimüslimlere mahsus hukukun uygulandığı ülkeler. Bugün Batı'da Hristiyanların yaşadığı ülkelerde böyle yapılmaktadır ve bu ülkelerde oturmanın hükmü konusunda İbn-i Aşur, Malikilerden mekruh ve haram şeklinde iki görüş nakletmektedir. D. Bir önceki maddeden farklı olarak Müslümanlara kendi dinlerine uygun hukuk kurallarının uygulandığı, şer'i mahkemelerin hükümlerine, alim ve müftülerin fetvalarına göre hareket edilmesine izin verilen ülkeler, geçmişte Sicilya'da Normandiyalı Roger zamanında ve bir zamanlar İspanya'nın Granada bölgesinde böyle bir uygulama olmuş, bu durumda ne kalanlar göçenleri ne de göçenler kalanları kınamışlardır. E. Yabancılara mağlup olmuş, ağır şartlarla anlaşmaya razı olmuş sömürge, manda ve benzeri durumdaki İslam ülkeleri. Bu ülkelerde yönetimin başında Müslümanlar bulunduğu ve İslami hükümler yürürlükte olup din yüzünden bir baskı da söz konusu olmadığı için hicret mecburiyetinin bulunmaması tabii görülmüştür. F. Müslümanlara baskı yapılmamakla beraber başka inanç, ahlak ve dünya görüşlerine mensup kimselere de diledikleri gibi yaşama hürriyeti verilen, bu sebeple İslam'a aykırı bir takım uygulamaların açıkça görüldüğü, din ve ahlak kurallarını çiğneyenlere karşı yalnızca sözlü uyarıya imkan veren, bazen bunun da mümkün olmadığı ülkeler. Bazı fıkıhçılar böyle ülkelerden de hicretin farz olduğunu ileri sürmüşlerse de, tarihte Ubeydiler zamanında, Kayrevan'da, Fatımiler devrinde, Mısır'da bu vaka yaşanmış fakat saygın alimlerden hiçbiri ülkesinden göçmemiştir. Şevkani bu son maddede özetlenen duruma işaret ettikten sonra şu görüşü ileri sürmüştür. Doğru olan hüküm böyle yerlerden göçmenin farz olmadığıdır. Çünkü yalnızca açıktan günah işleniyor diye bir ülkeyi küfür ülkesi saymak ne naslara ne de akla uygun düşer. Fakih ve müfessir Ebu Bekir İbnül Arabi, İslam'a aykırı söz ve davranışların açıkça ortaya konduğu ve karşı çıkılması da imkan dışında bulunan ülkelerde oturmanın caiz olmadığını bazı ayetlere dayandırdıktan sonra, hocalarından olup Mısır'da oturan Ebu Bekir el-Fihri ile aralarında geçen şu ilginç tartışmayı aktarmaktadır. Mısır'dan kendi memleketine göçsen ya, hakim niteliği bilgisizlik ve akılsızlık olan bir yere göçemem. Mekke'ye göç et, Allah'ın ve Resulünün misafiri olarak yaşayabiliyorsun ki bid'atlerin ve haramın yaygın olduğu yerlerde yaşamak caiz değildir. Burada birçok kimsenin hidayetine sebep oluyorum, halkı irşad ediyorum, tevhid inancını terkin ediyor, birçok yanlış inancı engelliyorum, insanları Allah yoluna çağırıyorum. Bu nakillerden de anlaşıldığı üzere kitaplara geçen teorik açıklamalar her zaman ve mekanda ihtiyacı karşılamaya, en uygun davranışı belirlemeye yetmemektedir. Tutulması gereken yol ve yöntem, ayetlerin ve hadislerin amacını kavramak ve ona göre davranmaktır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden, Nisa suresinin tefsirine kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Osman İyişen Yürek. Nebe Suresi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır.

0: İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisine Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Nebe Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif.
3: Mehmet Pervane. Rahman Suresi 46 ila 78. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki

0: Ki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde de türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir!
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Sakın terki edepten, küy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habib-i Kibriya'nın hapgâhıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycûr-i Âdem zâil, amandan açıldı mevcudat, çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nâbî bu dergâha, metaf-ı kutsiyandur bu segâh-ı enbiyadır bu. Nabi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Nur Suresi 41 ila 45. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Halil Tenger. Enbiya Suresi 105 ila 112. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söyleneni de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

40 ayette iyilik. Allah Teala Hac suresinin 11. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: bir yönden kulluk eder. Şöyle ki, kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur. Bir de musibete uğrarsa çehresi değişir, dinden yüz çevirir. O, dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu, apaçık ziyanın ta kendisidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Kainatta Allah'ın eşsiz sanatını gösteren işaretler ve hikmetler vardır. Kullar evrendeki düzenin açıklamasını yapmaktan ve bu hikmetleri kavramaktan çoğu zaman acizdir. Bu sebeple Allah, kendisinin izzetinin ve büyüklüğünün bilinmesine, kulun imtihanının anlaşılmasına dayalı hikmetler koymuştur. Allah, akıl sahiplerine iyiyi ve kötüyü, hikmetli olanla olmayanı birbirinden ayırt etme yeteneği vermiştir. Bu özelliklere sahip akıl, evrenin hikmetsiz olarak yaratılmasının mümkün olmadığını anlayacaktır. Rabbimiz bazılarının iyiliğe ulaşınca memnun olurken, kötülük geldiğinde dinden yüz çevirmesinin çirkin bir iş olduğuna vurgu yapmıştır. Buna göre kötülükle karşılaşınca beklentilerine ters düştüğü için yüz çevirenler, Allah'a şüpheyle inanıp şartlı kulluk edenlerdir. Bu kimseler Allah'a iman bilincine erişememiş, Allah'a kulluk etmeyi dünyevi istekler uğruna deneyenlerdir. Cenab-ı Hak adaleti ve iyiliği emretmiş, çirkinliği, hoş olmayanı ve azgınlığı yasaklamıştır. Dünyada her işin ehline verilmesi, adaletin gözetilmesi, zalime karşı mazlumun yanında yer alınması Kur'an-ı Kerim'in getirdiği evrensel ilkelerden bazılarıdır. Ancak her çağda sonsuz adalet ve merhamet sahibi bir yaratıcının varlığını kavrayamayanlar, kötülük ve musibetlerin sebep ve hikmetlerini de kavrayamamışlardır. Kötülükleri bir inanç problemi olarak sunmaya çalışmışlardır. Yüce Yaratıcı, insanla ilgili fiilleri ve olayları onun iradesine bağlı olarak yaratır. İnsanın kendi eylemlerinin sonuçlarını yalnızca Allah'ın takdirine bağlaması bir haksızlıktır. İmtihan yeri olan dünyada kötülük, iyiliğin ve iyilerin eksikliğiyle ortaya çıkar. Bu yüzden insan, sonsuz bilgi ve kudret sahibi Yaratıcının iradesini sorgulamak yerine, kendisine verilen imkanları, nimetleri ve bunların maksatlarını araştırmalıdır. Davranışlarının akıl, vicdan ve hikmetle ne ölçüde örtüştüğünü görmeye çalışmalıdır. Bütün insanlık için ahiret hayatı, imtihan dünyasında yapılan işlerin karşılıklarının eksiksiz olarak görüleceği yerdir. Bu dünyada hesabı sorulamayan zulümlerin, haksızlıkların ve kötülüklerin hesabı ahirette muhakkak sorulacaktır. Kötülük ve kötüler ahirette de yer bulamayacak ve yok olacaklardır.
2: Kırk ayette iyilik.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
4: Dokuzuncu cüz.
5: Dinleyeceğiniz bu cüzde Araf Suresi 88 ila 206. ayetler ve Enfal Suresi 1 ila 40. ayetlerin meali yer almaktadır.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler: Ey Şuayb! Ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksin. Şuayb dedi ki: İstemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek, Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli